keşkelerle konuşma benimle. Keşkeler yaşayanlara aittir.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği

0: alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin. SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzakstan.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
12: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
13: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
14: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
15: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
14: Renault Dacia Gürsoy Grup.
16: akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç, lezzetin yönü belli.
17: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersinlilere söz verdikleri gibi çalıştıklarını söyleyen Başkan Vahap Seçer, kentin tamamında başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan çalışmaların Mersin'in en büyük altyapı çalışmaları olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, kentimizin bütün altyapısı bu dönem sonuna kadar tamamlanacak. Yeşilovacık'ta başlayan Atakum, Atayurt, Arkum ve diğer ilçelerle devam edecek olan altyapı çalışmaları 3 yıl içinde sona erecek ve Mersin'in altyapı problemi tamamen ortadan kalkacak dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. 5 yılda 5000'den fazla misafiri ağırlayan refakatçi evinde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar'ın Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye 600 kilogram nohut tohumu desteği sağlandı. 50 dekarlık alanda üretim hedeflenen proje ile yerel tohumların korunması, üretimin sürdürülebilirliği ve yerli tarımın güçlendirilmesi amaçlanıyor. 2020 yılından bu yana 91 üreticiye destek verilen proje kapsamında toplam 455 dekarlık alanda üretime katkı sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mercek Yapay Zeka ve Veri Analizi eğitimleriyle gençlerin dijital çağın mesleklerine hazırlanmasını öncülük ediyor. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam tanıtır.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy, Orzaks'tan.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımız

0: konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: 233-6655. Bu numarayı bir kenara, çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
9: Haberler. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Vatan'a ilişkin önemli açıklamalar geldi. Yunanistan'ın gerginliği artırdığı belirtilen açıklamada Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimiz korunuyor denildi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. İptal edilen düzenleme yeni düzenleme gelene kadar 9 ay yürürlükte olacak. TOKİ'den yeni konut kampanyası geliyor. Bu kapsamda 20 bin konut satışa çıkacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Kurum 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni ve kapsamlı bir ifade verdi. İfadesinde seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptığını iddia eden Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyre'de baş başa kaldıkları esnada 950 bin euro verdiğini öne sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir forumda yatırımcılara hitap ederek ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek,

Türk lirası konusunda belirli bir seviye hedeflemediklerini söyledi. Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %9,3 oranında azalışla 22 milyar 504 milyon dolar oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle sivil katılım zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Çağdaş, belediyeciliğin sadece hizmet üretmek değil, insanı yönetime ortak etmek olduğunu söyledi ve katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da üreticilere atalık nohut tohumu desteğinde bulundu. Yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar ilçesine bağlı Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 600 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. Destekle birlikte 50 dekarlık alanda üretim yapılması amaçlanıyor. Mersin Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yeni Fırsatlar Konferansı düzenlendi. Konferansta sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, karbon yönetimi ve sanayinin geleceği ele alındı. Erdemli'de 27 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği düşünülen Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası cinayet şüphesi ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve yakalanan şüpheli tutuklandı. Anamur'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şahsın üzerinde ve adresinde yapılan aramada 332 adet sentetik ecza ile 84 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mourinho, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mourinho'nun başvurusunu işleme koyarak Türkiye'den resmen savunma istedi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 5 Haziran Cuma haftanın son iş günü ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet, yeni günde herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisinde bulunuyoruz. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Gazete manşetlerinin ilk sayfalarına yansıyan ve manşetlere yansıyan haberleri aktaracağız sizlere. Her zaman olduğu gibi bizleri İçel TV, Sağ TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve Sağ TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve Sun FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde, yolculuk esnasında bizleri dinliyorsanız iyi yolculuklar diliyoruz. Lütfen trafik kurallarına riayet edelim diyelim. İş yerlerinde bizleri dinliyorsanız da hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. Esnafımıza da buradan bol kazançlar temenni edelim. Lütfen hile hurdaya girmeyelim. Çünkü birçok esnafımız da hile hurdaya girmeye başladı. O yüzden hani biz esnafımızın kalkınması taraftarındayız. Esnafımızın daha iyi bir iş potansiyeline sahip olmasını talep ediyoruz ama hani biraz da esnafımızın, bazı esnafların tamamı değil de bazı esnaflarımızın artık bir an evvel zengin olma hayali olsa da bazen sahtekarlıklar, hile

yapabiliyorlar. O yüzden onlara da buradan tekrar hatırlatalım. Bu işin sonu iyi değil. Denetimler söz konusu oluyor. İşte yine bizlere tek tırnaklı etler neler neler yedirmişler yine biliyorsunuz. Artık gıdada bile hilenin nasıl yapıldığını görmeye başladık. Ama şunu görüyorum ben. İşte Mersin'de şurada, Mezitli'de şurada, burada diye verilen isimlerin aslında ilk etapta isimleri verilmiyor onların. Sonrasında bakanlık sayfasına girdiğinizde orada isimleri görüyorsunuz. Aslında bu isimleri ifşa etmek lazım, konuşmak lazım. Çünkü insan hayatını bu kadar hiçe sayan, sırf kazanmak uğruna, daha fazla para kazanmak adına, işte insanların yediğiyle içtiğiyle oynayanların cezasız kalmaması lazım. Cezalarda caydırıcı olması lazım. İşte geçtiğimiz günlerde de çok sıkça konuştuk. Cezalar caydırıcı olmadığı için suçlar artıyor. Gerçi geçtiğimiz günlerde Mersin Cumhuriyet Başsavcısı'nın yaptığı toplantıda suç oranlarının artık düştüğünü Mersin'de dile getirdi. Ama görülen o ki Mersin'de ve diğer illerde olduğu gibi revaçta olan dolandırıcılık. Dolandırıcılıkla ilgili cezaların ağır bir şekilde yaptırımının uygulanması gerekiyor. Aslında bu konuda hepimize çok büyük görevler düşüyor. Yani işi sadece savcılara, hakimlere bırakmak yeterli değil. Aynı zamanda biz vatandaşlar olarak da üzerimize düşen bazı vazifeler, görevler vardır. İşte sosyal medyada gördüğümüz bir takım olumsuzlukları siber suçlarla paylaşırsak bir an evvel hızlı bir şekilde o suçun işlendiği alanla ilgili gerekli tahkikat yapılıyor. Bu konuda yetkililer vatandaşlardan da böyle bir talep bekliyor aslında. Yani bir destek bekliyor, bir katkı sunmasını istiyor, seyirci kalınmamasını istiyor. Tabii cezalar ağır olmayınca, yaptırım ağır olmayınca işte orada bir sıkıntı yaşıyoruz. İşte o yüzdendir ki biz, ya arkadaşlar 450 vekil neyimize yetmiyordu da 600 vekile çıkarttık. Yine değişen bir şey yok. Sadece boşuna masraf yapıyoruz. Gerçekten boşuna masraf yapıyoruz. 450 vekil bile bu ülke için bence çok fazla idi. 450 vekile bile biz bu kadar fazla derken, şimdi 600 vekile çıkarttık. Bir 150 daha ekledik üzerine. 600 vekile çıkarttık. Şimdi onlara verilen paralara bakıyorsun. Sadece sonradan eklenen 150 vekile bakıyorsun. Onlara ayrılan bütçeye bakıyorsun. Onlara ayrılan paralara bakıyorsunuz. Kaynaklara bakıyorsunuz. Yani emin olun, bakın çok iddialı bir sözdür bu. Siz milletvekillerini 300'e indirin. Milletvekili sayısını 300'e indirin. Veya işte 400'e indirin. Oradan arta kalan, atıyorum 200 vekilin, 200 vekile ayrılan kaynağı da emekliye, asgari ücretliye ayırın. Bitti gitti. Bak bitti gitti. Yani şu an ne bugün TÜİK verileri açıklayacak. Haziran ayı ile ilgili rakamları belirleyecek. İşte kira artış oranını belirleyecek. Enflasyonu belirleyecek. Şunu belirleyecek, bunu belirleyecek. Yalnız bir aydır şu konuşuluyor. Dikkat ettiniz mi? İşte şu kadar olursa Temmuz ayında emekliye, memur ve SSK emeklisine şu kadar zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 23 bin liraya çıkartılacak gibi gibi bir aydır konuşmalar var. 3 bin lira için. Bak 3 bin lira gelecek, 3 bin lira için aylardır konuşuyoruz. Yani bu nedenle hani 600 vekil çok fazla, 400 vekile çekin. 200 vekile ayrılan bütçeyi de emekliye, asgari ücretliye ayırın. Bitti gitti ya. İnsanlar biraz daha rahat geçinebilirler. Yani böyle yaparsak bence bugün asgari ücreti 40 bin liraya kadar getirebiliriz. En azından emekli maaşını da 30 bin liraya kadar çekme şansına sahip oluruz. Bu nedenle hani bu ekonomik konuları bence düşünmek lazım. Çünkü
cezalar için biliyorsunuz milletvekili

yetkililerinin yaptırım gücü var, yasa yapma gücü var. Yaptırımla ilgili sıkıntı yaşıyoruz zaten. Yani nedir? İşte cezasızlık algısı. Nasıl olsa çıkarım algısı, ya içeri girer çıkarım algısı veya bir af gelir çıkarım algısı suçu işlemeye daha çok teşvik ediyor. Yani suç bitmiyor bu nedenle. 600 vekil ne yapıyor? İşte burada sorgulamaya başlıyoruz. Neden 600 vekil? Ya 450 vekilken bile biz fazla diyorduk. 600'e çıkarttık, yine değişen bir şey yok. Ya olumlu manada değişimler yok. Yasa yapıcı olarak görevleri olan milletvekilleri işte bakın bu konulara abi kadına şiddet konusunda cezalar caydırıcı değil. Doğru mu? Doğru. Ama her ne hikmetse hangi vekile sorarsanız sorun kadına şiddete karşıyız der. Karşı olmakla olmuyor ki, yani ben de karşıyım ama benim elimde bir yasa yapma gücü yok. Milletvekilinin karşıyım deme lüksüne sahip değil. Yasa yapma yetkisi varken bunu kullanmamasını biz olumlu karşılamıyoruz. Bu yüzden 600 vekil değil 400 vekile çekelim ülkedeki vekil sayısını. Zaten vekillerden yana görünürde görüyorsunuz. Parmakla sayılabilecek kadar işini yapan vekil görüyoruz. Gerisinin işte bir takım iş takipleriyle, işte tayin takipleriyle, şu takiple, bu takiple takipçilik yapıyorlar. Milletvekilliği yapmıyorlar biliyorsunuz. Bununla önüne geçmek lazım. Hani tasarruf tedbirleri kapsamında sadece vatandaş tasarruf tedbirleriyle yani daraltılmasın. Ya vekiller de daraltırsın bu konuda. 600 vekil gerçekten bu ülke için çok fazla diyelim. Evet, tabii cezaların caydırıcı olabilmesi için biraz daha ağırlaştırılması lazım. Kolluk kuvvetleri görevini yapıyor, suçluyu yakalıyor, adalete teslim ediyor. Hakim savcı önündeki tüzüğe göre, Türk Ceza Kanunu'nun belirlediği, yasalar çerçevesinde belirlediği cezaları vermekle mükellef kalıyor. Ya yani diyor ki evet sen bu suçu işledin ama bu suçun cezası atıyorum 3 yıl. Halbuki bize göre onun hiç içeriden çıkmaması lazım. Ama Türk Ceza Kanunu'nda diyor ki bu işlenen suçun bedeli, karşılığı 3 ay, 3 yıl neyse artık. O yüzden hani bazen yargıyı eleştiriyoruz. İşte bu konuda cezalar ve Türk Ceza Kanunu'ndaki bazı açıklar yetersiz olduğu için biz sanki hakim ve savcının bizim gibi düşünmediğini zannediyoruz. Mesela bakın çoğu zaman eleştiriyoruz değil mi? İşte gidiyorlar, dövüyorlar, adamı pataklıyorlar, öldüresiye dövüyorlar. Bakıyorsun ya komik bir ceza alıyorlar. Diyorsun ki bunlar ömür boyu çıkamaz artık. Yani biz kendi aramızda konuşuyoruz. Ömür boyu çıkmaması lazım. Çünkü öldürmeye teşebbüs etmiş ama öldürememiş. Ömür boyu bir hapis cezası, müebbet yemesi lazım. Bir bakıyorsun 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. İhal indirimi, şu indirim, bu indirim derken çok komik bir ceza, yani ceza gibi de değil, bir değişiklik oluyor ona. Yani o yüzden hani hakim ve savcılara da yüklenmenin çok doğru olmadığını inanıyorum. Burada yüklenecek birileri varsa o da vekillerdir. Neden? Madem Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir açık vardır, bu açığı kapatmak, bu açığı ortadan kaldırmanın görevi yasa yapıcılarda, yani milletvekillerindedir. O zaman biz milletvekillerine yüklenmeliyiz. Polis yakalıyor. Ya bir ara bir sohbet esnasında diyor ki polis, ben suçluyu yakalıyorum. Yani işte biri şikayet etmiş. Gidiyorum yakalıyorum diyor. Belki hayatımı da hiç sayarak gidiyorum yakalıyorum. Hayati tehlike atlatarak yakalıyorum. Getiriyorum. İfadesini alıyorum. Sonra adliyeye yönlendiriyorum. Daha ben orada işlemlerimi yaparken benden önce çıkıp gidiyor. Neden? Çünkü ceza kanununda atıyorum işte bir daha böyle bir suç işlerse işte o zaman hüküm giyer oluyor ve çıkıp gidiyor. Elini kolunu sallaya sallaya. Ben daha içeride işlemlerimi bitirmemişim. Hani getirmişim, teslim etmişim falan. Böyle bir durum var. Bu hakim ve savcının suçu değil. Hakim ve savcının eksikliği değil. Türk Ceza Kanunu'nda cezalar yetersiz. Yani bunu Ahmet de biliyor, Ayşe de biliyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 600 vekil de biliyor. Ama şimdi Ahmet ve Ayşe'nin bunu değiştirme şansı yok ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 600 vekilin bunu değiştirme şansı var. Öyle bir görevi de var, öyle bir yetkisi de var, öyle bir imkanı da var ama yok, yapmıyorlar. Sonra da oturuyoruz, milletvekilleri de bizim gibi şikayet ediyor. Madem şikayet edecektin niye oradasın, niye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndesin? Orası şikayet etme yeri değil ki. Sen orada şikayetleri çözüm üretme yeri orası. Birçok önemli kararların, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren kararların alındığı yerdir. Ya bir kere daha hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ruhunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma prensibini içine sindirememiş, bunu algılayamamış, parası olduğu için milletvekili olmuş, bilgisi olmadığı için fakat parası olduğu için, bilgi birikimi olmadığı için fakat parası olduğu için milletvekili olmuş nice insan var orada. Yani bu cezalar neden caydırıcı olmuyor? Neden bununla ilgili bir çalışma yapılmıyor? Bunu da anlamış değiliz. Artık bir tasarruf tedbiri yapılacaksa bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tasarrufun yapılması lazım. 600 vekilin artık bu ülkeye çok fazla olduğunu, çok büyük bir yük olduğunu, bütçeye çok büyük bir yük olduğunu, bu kaynağın boşa israf edildiğini gösteriyor. En azından 400 vekile düşürün. 200 vekile ayrılan kaynakta işte emekliye, işte asgari ücretliye ayırın. En azından o insanlarda alım gücü biraz rahatlasın. Evet, sevgili izleyiciler, tabii bu arada geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda Sayın Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı toplantıda şu cümle çok dikkatimi çekmişti. Artık diyor Cumhuriyet Başsavcımız, biz diyor suçluların ifadelerini direkt adliyede almaya başladık diyor. Yani neden böyle bir karar aldınız, neden böyle bir uygulamaya geçildi? Çünkü daha hızlı olacak. Yani şimdi ne oluyor? Mesela kolu kuvvetleri gidiyor, şüpheliyi alıyor, karakola getiriyor. Bak bir zaman geçiyor. Orada ifadesini alıyor. Sonra ifadesini yazıyor, ifadesini alıyor, götürüyor, adliyeye teslim ediyor. Burada diyor büyük bir zaman kaybımız var. Bizim amacımız zaten zamanı iyi kullanmak. Yani evet, geç tecelli eden adalet adalet değildir. Ama yanlış tecelli etmesinin de önüne geçmemiz lazım diyor. Hani hızlı olsun ama yanlış karar alınmasın diyor. Ve bir uygulama daha var, biliyorsunuz Sayın Adalet Bakanı da bu konuyu dile getirmişti. Artık vatandaş müdahil olduğu dosyasıyla ilgili, davasıyla ilgili davanın akıbetini sorabilecek. Ki zaten sorabiliyorduk. Ya yani gidiyorsunuz savcılığa, hangi savcı ilgileniyorsa onun katibinden dosyanızla ilgili teferruatları, içine bakabiliyorsunuz. Ne var ne yok bakabiliyorsunuz ama şöyle bir durum var. Şimdi savcılıkta bir dosyanız var. Bir soruşturma safhası ve dava konusuna geçmiş. Ama savcı bey olabilir. İnsanlar olmaması gerekir de olabilir. İnsanlık hali yanlış karar vermiş olduğunu düşünüyorsunuz. Bunun için hemen bir itiraz yapabiliyor musunuz? Mesela kalkıp Cumhuriyet Başsavcılığına şu dosyamda savcı beyin vermiş olduğu bu kararın hangi gerekçeyle verildiğini öğrenmek istiyorum diye bir dilekçede başvuruda bulunuyorsunuz ve size bir cevap geliyor. İnceleniyor dosyanız. Savcı doğru bir karar mı vermiş yoksa evet vatandaşın dediği gibi yanlış bir karar mı vermiş? Eğer yanlış bir karar verildiyse hemen gereği yapılıyor. Doğru bir karar verildiyse de vatandaşa dönülüp işte bakın şu nedenlerle, şu düşünülerek, şu içtihat gereği, şu ceza kanunu gereği böyle bir sonucun ortaya çıkması doğrudur veya yanlıştır. Böyle de bir durum söz konusu olacak ama tabii ki hepimizin en çok sıkıntılı olduğu ve şikayetçi olduğu konu davaların çok uzun sürüyor olması. Davaların hızlı bir şekilde, seri bir şekilde ama sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Evet, savcılarımıza çok büyük bir yük, doğrudur. Çok büyük dosyalar var. Rakamsal olarak da çok büyük her savcıya düşen dosya sayısına baktığında ama her mesleğinde bir zorluğu vardır. Yapacak bir şey yoktur.
artık savcıların da bu görevi

0: gelirken zaten bunu göz önüne aldıklarını biliyoruz. Bu nedenle farklı bir sistem oluşturularak davaların daha hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamak da yine önemli, vatandaşın talebi bu yönde. Birçok vatandaşımız biliyorsunuz davaya gitme noktasına çekiniyor artık. Neden? Çünkü hepsinde bir soru işareti. Ya şimdi kim uğraşacak, yıllarca sürecek, şöyle olacak, böyle olacak, yani heder olacağım, zaten çalışıyorum, habire gideceğim, geleceğim diyerek dava konusuna girmiyor bile, açmıyor bile. Birçok konuda haklarını savunamıyor vatandaş, savunmuyor bile. Neden? Davalar uzun sürüyor diye. İşte bunun önüne geçmek, insanların, vatandaşların adalete olan güvenini artırmak gerekiyor. Yani bu konuda biraz eksiğimiz var biliyorsunuz. Neden eksiğimiz var? Mesela bir olay yaşanıyor. Bu olaya aslında baktığınızda içeri alınması gerekiyor. Bir bakıyorsunuz salıverilmiş. Sosyal medyada bir tepki başlıyor. Bak salıverilmiş. Bu ya bazen karakoldan salıveriliyor ya adliyeden salıveriliyor. Bir bakıyorsunuz sosyal medyada büyük tepkiler oluşuyor. Yani o konu üzerine büyük bir tepki oluyor. Bir bakıyorsunuz salıverilen kişi tekrar gözaltına alınıyor. İşte burada şu gün soru olarak gündeme geliyor. Ya arkadaş sosyal medya mı yönlendiriyor? Yani madem salıverilmesi gerekmiyordu niye salıverildi? Diye bu sefer de insanların kafasında bir soru işaretleri oluşuyor yargılama süreçleriyle ilgili. İşte zaman zaman biliyorsunuz işte zenginlere göre ayrı, fakirlere göre ayrı, güçlülere göre ayrı, güçsüzlere göre ayrı diye çok konuşuldu biliyorsunuz. Ve biz ne dedik? Sevgili vekiller, Türk Ceza Kanunu'nda yapacağınız değişikliklerle işte adalete olan güvenin daha çok artmasına sebebiyet vereceksiniz. Bunun için de bu işi yapmak zorundasınız sevgili vekiller. Ya bu bir lütuf değil. Bu bir rica minnet de değil. Yapmak zorundasınız. Bu sizin asli göreviniz.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 030.

0: 0535-34-33.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
7: Atlanacak öyle güçlü bir desteğim yok, sermayem de yok. Zaten yeni açılan partilere de çok merak ediyorum, bu parayı nereden buluyorlar? Çünkü her şey masraf. En basit masrafınız broşürleriniz. Onlar bile dünya para tutuyor. Ya bunları nasıl karşılıyorsunuz? Yani genel merkez bunu nasıl karşılıyor? Üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değilsiniz. Üstelik herhangi bir bütçeniz yok, bir kaynağınız yok. Hani devletten aldığınız, siyasi partilere ayrılan bütçeden katkınız yok. Bir şeyiniz de yok, bütçeniz de yok. Bunları nasıl karşılıyorsunuz? Gelin bunları anlatın önce vatandaşa. 81 ilde nasıl teşkilatlanıyorsunuz kardeşim? Bunu anlatın insanlara. Hangi güçle teşkilatlanabiliyorsunuz? Teşkilatlananlar için söylüyorum. Zaten birçoğu tabela partisi biliyorsunuz. Efendim? Evet. Şimdi o yüzden vatandaş hizmet bekliyor. Vatandaş kendisiyle ilgilenilmesini bekliyor. Gerçekten biz sokağa çıktığımızda, arkadaşlarımız röportaj için çıktığında hangi konuyu sorarsak soralım, bakın hangi konuyu sorarsak soralım, insanlar bir şekilde bunu ekonomik soruna getiriyor. Çünkü onların öncelikli sorunu ekonomik. Geçinemiyor. Ayakta duramıyor. Yetişemiyor. Habire çalışıyor. O yüzden hani bunun bir an evvel çözülmesi lazım diye düşünüyoruz. Şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak için. Bakalım neler var gündemde. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
8: Merhaba, günaydın. İçel TV ve San TV seyircilerine, radyo dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Gündemde öne çıkan konular neler? Şu saat itibariyle onları hatırlatalım. Şimdi şuradan başlayalım değerli seyirciler. Şimdi haber bültenlerimizde de dün sizlere aktardık. Toroslar Belediye Başkanı CHP'li Abdurrahman Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu Abdurrahman Yıldız'ı kabul etti. Bu görüşme sonrasında da Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız bu görüşmeye dair bir fotoğraf ve bilgi içeren kısa bir notu sosyal medya hesabında paylaştı. Şimdi tabii bu durum Mersin'de bir kafa karışıklığına neden oldu iddiası var. Şöyle ki, tabii Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer daha önce Mutlak Mutlan davası sonrasında, geride bıraktığımız bir hafta öncesinde, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu bayramlaşma programında Özgür Özel'e desteğini işaret etmişti. Şimdi tabii Mersin'de Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında fezleke süreci başlatılmış durumda. Bununla birlikte Mersin'de 22 CHP delegesi içinde

TARSAK incelemesi başlatıldı. Bu durum böyleyken Abdurrahman Yıldız'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi ve bununla birlikte Mersin'de belediye başkanları ve ayrıca Mersin'de CHP'nin önemli isimlerinden bu ziyarete dair ya da herhangi bir bu tür ziyaretlerin devam edeceğine dair herhangi bir açıklama ya da bir eleştirinin yapılmaması tabii zeminde bir tartışmayı başlatmış durumda. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerde tabanda ve diğer siyasi parti tabanında da CHP'de neler oluyor genel anlamda Ankara'da genel merkezde evet ama Mersin CHP'de de neler oluyor şeklinde soruları beraberinde getirmiş durumda. Şöyle bir iddia var. İddiada şu: Özgür Özel malum yeni bir parti kurabilir, siyasi yaşantısına yeni bir partiyle devam edebilir. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi eğer bu gerçekleşirse, yani İmamoğlu destekli bir şekilde, Ekrem İmamoğlu destekli bir şekilde ya da İmamoğlu'nu dışarıda bırakarak Özgür Özel ekibiyle birlikte yeni bir parti kurup da siyasi hayatına devam ederse işte bu duruma Mersin'deki CHP'liler sıcak bakmıyorlar. Mersin'deki CHP'liler siyasi yaşamlarına Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam etmek istiyorlar. Böyle bir durum var. Eğer Özgür Özel parti kurup da kurarsa Mersin'deki belediye başkanı olan CHP'liler ve bununla birlikte Mersin CHP'sinin önemli isimlerinin Özgür Özel'in partisine gitmeyecekleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacakları iddiası var. Bunları da dikkate alarak böyle bir durum şu anda Mersin'de. İşte bütün bunlar Mersin siyasi gündeminde konuşuluyor, tartışılıyor. Gündemde bu var efendim. Şimdi bununla birlikte tabii Avrupa Birliği desteğiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi bir zirve düzenledi. İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamında Sivil Katılım Zirvesi düzenlendi. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi düzenledi. Şimdi tabii Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer de bu zirveye katıldı. Zirvede yapmış olduğu konuşmasında Sayın Seçer, çağdaş belediyecilik hizmet üretmenin yanında vatandaşı yönetime ortak etmektir dedi. Ve zirvede yalnızca sivil katılımı değil, yerel yönetim anlayışını da nasıl büyüteceklerini ve demokrasi kültürünü inşa etmeyi konuşma fırsatı yakaladıklarını dile getirdi Sayın Seçer zirveyle ilgili olarak. Devam edelim gündemde yer alan diğer konulara değerli seyirciler. Şöyle bir durum var. Tabii asayiş olayları da Mersin'de yaşandı. Asayiş olaylarına da haber bültenlerimizde yer vereceğiz. Ama dikkat çeken bir asayiş olayı var. Çok hakikaten dikkat çekiyor. Şöyle Erdemli'de narkotik bürosuna, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik bürosuna operasyon düzenlendi. Yani polis, polise operasyon düzenledi. Şöyle ki Erdemli Narkotik Bürosu'nun narkotik operasyonlarda usulsüzlük yaptığı, organize suç örgütleriyle ilişki içerisine girdiği ve görevini kötüye kullandığı yönündeki iddialar üzerine İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde İçişleri Bakanı'nın talimatıyla harekete geçen Mersin, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Erdemli Narkotik Bürosu'na bir operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde Erdemli Narkotik Bürosu'nda görevli bazı polisler görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklamaların da gerçekleştiği iddiası var. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı müfettişleri de bu süreçle ilgili ayrıntılı inceleme başlattılar ve incelemelerini devam ettiriyorlar. Dikkat çeken bir asayiş olayı Mersin'de yaşanan durum.

Gündemde bir de sporla ilgili önemli bir gelişme var. Quad tekerlekli sandalye tenis kategorisinde yarışan Mersinli milli sporcu Ahmet Kaplan, dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul edilen Roland Garros'ta tarihi bir başarı elde etti ve Kaplan, Quad tekerlekli sandalye tenis kategorisinde

0: diyoruz kendisine. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Ayrıntılarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Gün içerisinde söz Tekin ve Arşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gökhan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Ve tabii ki gazetelerimize geçip gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Bakalım gündemde neler var. Tabii bu arada az önce Ali Gökhan Şamiloğlu da bahsetti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak kararı sonrası yaşananlar savaşına döndü, fikir savaşına döndü. Yani herkes bir teori oluşturmaya başladı. Herkes bir yol yordan bulmaya çalışıyor ve komplo teorileri alıp başını gidiyor bu arada. Şimdi yeni bir partiden bahsediliyor. Sayın Özgür Özel de bu konuyu aslında dile getirdi. Bulması gerekir, olmalı, hazırda tutulmalı gibi cümlelerle yeni bir partinin sinyali verildi aslında. Hatta bir iddiaya göre yeni partinin ismi bile belli. İstiklal Partisi diye. Özgür Özel'in bu planının kulislere sızdığı yönünde iddialar da var sevgili izleyicilerimiz. Yeni parti için Özgür Özel'in talimat verdi ve isminin dahi İstiklal Partisi olduğu yönünde iddialar da var. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak, hep birlikte izleyip göreceğiz. Tabii Zelenski'den de Putin'e bir teklif var, Türkiye teklifi var. Zelenski Putin'le görüşürüz. Savaşı bitirmek adına yüz yüze görüşürüz, görüşmek istiyorum. Bu yer ya Türkiye olmalı ya da İsviçre olmalı gibi bir öneride bulunmuş bu arada. Yani bakalım bu görüşme olur mu, Türkiye'de olur mu ve Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş da biter mi? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii her ne kadar Zelenski bunu talep etse de biliyorsunuz Zelenski'yi de bugünlere getiren Amerika'ydı ve Fransa'ydı. Yoksa Zelenski'nin ne kendi gücü, ne ülkesinin gücü, ne de kabiliyeti Rusya'yla böyle bir çatışma içerisine girebilecek kapasite de değildi. Ama arkasına işte Amerika'yı alıp, işte Fransa'yı alıp Rusya'yı zayıflatma, Rusya'nın bütün ilgisini buraya çekmek ve dikkat edin, yani o kadar ilginç bir durum ki, yani önce şeyi başlatıyorlar, Rusya-Ukrayna savaşını başlatıyorlar, bilinçli başlatıyorlar ve Ukrayna'ya destek veriyorlar. Habire silah desteği veriyorlar, asker desteği veriyorlar, lojistik desteği veriyorlar, para desteği veriyorlar. Neden? Rusya'yı hem burada tutsun, meşguliyeti burası olsun, biraz da zayıflasın, yorulsun. Orta Doğu'da bakın, Suriye'de gelişmeler oldu, işte görüyorsunuz İran'a saldırılar oldu falan da filan da derken Rusya'yı bir nevi tek bir yöne hapsetmeyi aslında başardılar. Şimdi Zelenski'nin bu talebi nasıl karşılık görecek? Zelenski'nin bu talebi Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa tarafından nasıl karşılanacak? Çünkü bir ara Trump biliyorsunuz Zelenski'yi neredeyse yerin dibine soktu, çıkardı. Artık destek vermeyeceğini dile getirdi. Çok az bir destek vereceğini dile getirdi. Ve bakalım şimdi ne olacak sevgili izleyicilerimiz? Amerika buna müsaade edecek mi? Görüşmeye müsaade edecek mi? Savaşın bitirilmesine yönelik bu hamlenin atılmasına müsaade edecek mi? Yoksa yine Ukrayna'nın arkasına geçip hayır, devam et, biz senin arkandayız deyip yine Zelenski'yi palazlandıracak mı? Hep birlikte göreceğiz sevgili izleyicilerimiz. Evet, şimdi gazetelerimize geçelim ve bakalım gazetelerimizin ilk sayfalarında hangi haberler var. Ve ilk gazetemiz akşam. TOKİ'den satılık 20 bin ev. TOKİ kira artışlarındaki balon yükselişi engellemek için 5'i deprem bölgesinde olmak üzere 64 ilde konut satacak. 3 ayrı seçenek sunacak. İlk seçenekte peşin ödemek isteyenlere %25 indirim imkanı sağlanacak. %50'sini peşin ödeyene %8 indirim ve 72 ay vade yapılacak. %50 peşinatın yarısını sözleşmede, yarısını 12 ay sonra ödeyenler ise 60 ay vadeden yararlanacak diyor. Ve orta gelirlere yönelik kampanyada konutlar 2+1 ve 3+1 olacak. Fiyatlar il ve büyüklüğüne göre belirlenecek. %25 indirim

Bizim yapılan peşin satışlarda 2 artı 1'lerin fiyatları 2.1 milyon ile 5.5 milyon lira. 3 artı 1'lerin fiyatları 2.7 ile 6.2 milyon lira arasında değişecek diyor. Ve başvurular 15 Haziran'da başlayacak diyor. Kampanyayı bakan kurum duyurdu. Başvurular 15 Haziran'da başlayıp 17 Temmuz'a kadar sürecek. Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan satış yapılabilecek. Tek şart ev sahibi olunmaması. Yani adınıza kayıtlı bir ev olmaması şartıyla. Ve Erdoğan her zaman yanımızdaydı diyor. Afrika dışındaki ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Nijer Cumhurbaşkanı, istikrara kavuşmamızı sağladınız, teşekkür ederiz dedi. Ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Avrupa Birliği yolu açılmalı diyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Avrupa Birliği üye sayısı 40'a çıkmalı, listede Türkiye'de olmalı, güvenlik açısından olabildiğince yakın olması önemli dedi. Ve 950 bin euroyu elden verdim diyor eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Muhittin Böcek, Ferdi Zeyrek aracılığıyla Özgür Özel'e rüşvet verdiğini itiraf etti. Etkin pişmanlıktan yararlanan Muhittin Böcek ek ifadesinde yerel seçim öncesi Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya gittiğini ve Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ofisinde çantayla 950 bin euro teslim ettiğini söyledi. Savcılık ifade sonrası 15 Ocak 2024 gününe ait bazı kayıtları ve PTS kayıtlarının inceledi. Böceğin makam aracının 11-20 sıralarında Manisa elinde olduğu ve telefonun Zeyrek'in şirketinde sinyal verdiği tespit edildi diyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi, yeni parti planı Kılıçdaroğlu ile seçime gidilmesi olasılığına göre şekillenecek, hedef sandık güvenliği diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme kararıyla yönetime atanan Kemal Kılıçdaroğlu kanadı, parti kurultaya gitmezse seçime girme yeterliliğini kaybeder uyarısını gerçekçi bulmayarak yorumun siyasi olduğunu savunuyor. Özgür Özel kanadı ise kurultay talebinin parti meclisinde dile getireceğini belirterek parti seçimsiz yönetilemez diyor. Ve Diriliş Postası, süresiz ibaresi kaldırıldı, nafaka tartışması asıl şimdi başlıyor. Anayasa Mahkemesi yıllardır aile mahkemelerinde, hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda tartışılan süresiz nafaka düzenlemesi için kritik bir karara imza attı. Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresi oy çokluğuyla iptal edildi diyor. Ve Özgür Özel'e para çemberi diyor, ifadeler aynı adresi gösterdi diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan tartışmaları sürerken parti içindeki siyasi finansman iddiaları yeni bir boyuta taşındı. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılıkta verdiği ek ifadede 2024 yerel seçimlerindeki adaylık sürecinde Özgür Özel ve ekibinin kendisinden para talep ettiğini öne sürdü. Böcek'in ifadesinde adaylığımın bekletildiği Ankara'daki toplantıda genel merkezin maddi manevi talepleri olabilir mesajının verildiği ve ardından milyon euroluk para trafiğinin yaşandığını iddia edildi. Böcek, Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro, Manisa'daki kampanya için 950 bin euro ve Cam Piramit'teki aday tanıtım lansmanında 200 bin dolar ödeme yapıldığını ileri sürdü. Bir gün önce Uşak cephesinden gelen ifadelerde de kurultay sürecinde delegelerin yakınlarını belediyelerde iş vaadiyle ikna edildiği iddiası gündeme gelmişti. Uşak'tan sonra Antalya'dan gelen bu yeni ifade Özgür Özel'in etrafındaki siyasi finansman tartışmasını daha da ağırlaştırdı diyor. Ve Hürriyet gazetesi nafaka için top mecliste diyor. Anayasa Mahkemesi boşanma halinde yoksulluğa düşecek eş için ödenen süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti. Meclis Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını dikkate alarak yeni bir nafaka yasası hazırlayacak. 3 yeni model konuşuluyor denmiş sevgili izleyicilerimiz. Hükümete 9 ay süre verildi ve 3 model tartışılıyor şu an. Ve Karar Gazetesi, bizde böyle olur iklim hassasiyeti diyor. Güler misin ağlar mısın dedikten çelişki, Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken zirvenin gerçekleşeceği alana bitişik 64 dönümlük tarım arazisinde katılımcılar için otopark inşaatı başlatıldı. Ve Korkusuz Gazetesi, pazar günü 6 beldede yapılacak seçim Cumhuriyet Halk Partisi için
turnusol kağıdı olacak. Başka

0: Atakan sahada kayyum odada diyor. Fiili lider Özgür Özel 2 gün boyunca seçim yapılacak beldeleri dolaşıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy isteyecek. Kayyum Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde kimleri partiden atacağının hesabını yapacak diyor. Ve Milat Gazetesi 2 ay evli kalıp 40 yıl nafaka alma dönemine son, zulüm bitti diyor. Anayasa Mahkemesi yıllardır on binlerce insanı mağdur eden ve ömür boyu pranga olarak adlandırılan süresiz nafaka uygulamasını oy çokluğuyla iptal etti. 2 ay evli kalıp 40 yıl nafaka alma zulmü bitti. Ve Milliyet Gazetesi Ankara'da müttefikler savaşı diyor. NATO'nun Ankara zirvesi, son dönemde yaşanan savaşlar, ABD'nin değişen ulusal güvenlik öncelikleri ve Avrupa'nın güvenlik mimarisine yönelik arayışlar nedeniyle Soğuk Savaş sonrası en önemli ve karmaşık zirvelerinden biri olacak diyor. Ve Sabah gazetesine geçiyoruz. Türkiye Afrika'nın kara gün dostu. Cumhurbaşkanı Tokani Beştepe'de ağırlayan Başkan Erdoğan, Nijer'in atılım içinde olduğunu belirterek net mesaj verdi. Afrika halklarının kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınmasını destekliyoruz. Dostluk Hastanesi ve Dostluk Okulu projesini geliştiren TİKA, Nijer'in altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor. Türkiye Maarif Vakfımız Nimani'de 12 okulla 1700 aşkın öğrenciye eğitim veriyor. 500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yüksek öğretim alıyor. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit, ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş vadeli bir işbirliği içindeyiz. Nijer'in terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu belirttik demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Ve Sözcü Gazetesi, Ekim sonu Kasım başı sandık kurulma ihtimali artık yüksek sesle konuşuluyor. Seçim alametleri diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ikili yapı yol ayrımına geldi. Bahçeli Özel'e karşı yumuşak tavrını terk etti. Kayıt dışı paraya kapı açıldı. Ucuz konut satışı başladı. Dem Apo için saraya çıktı diyor. Ve Takvim Gazetesi 18 bin lira taksitle ev. Yüzyılın konut projesi kapsamında 455 bin evin kuralları çekilerek hak sahiplerine dağıtıldı. TOKİ 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde 20 bin konut daha satışa çıkarıyor. Orta gelirli vatandaşlar için hazırlanan planda 2+1 ve 3+1 konutlar hazırlandı. Ödemeler için 3 alternatif oluşturuldu. Peşin satışlarda %25 indirim yapılacak. Taksit seçeneği ise 18 bin liradan başlıyor. Ve son gazete Türk'ün, her yerde varız, her zaman hazırız. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin son dönemdeki silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından ve dikkatle takip ettiklerini, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor.

0: Medya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek,

verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.

0: ki geriye dönme sakın, geriye dönme sakın.
1: Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Grup.
8: Cennet misali doğdu.

0: doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığını ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır, kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, Bugünün Gençleri, Geleceğin İşleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerine

0: ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Sun TV Çeltesi Sun Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde yine öne çıkan gündem konularını sizlere aktarıp yorumlayacağım. Şimdi malumunuz siyasi partilerin konjektürel olarak

özellikle anketlerdeki çıkışları, inişleri çok dikkat çekiyor. Hani şimdi bir siyasi parti bir ankette yukarı doğru tırmandığı zaman tabii ki arka planında başarıları, çalışmaları, konjektürel olarak seçmendeki karşılığı ifade edilmiş oluyor. Ama ne kadar gerçekçi? Şimdi bir ankete bakıyorsunuz, siyasi partilerin durumu farklı. Farklı bir ankete bakıyorsunuz, çok daha farklı. Yani kamuoyunda şöyle de bir şey oluştu. Ya işte siyasi partiler anket yapılırken işte gerekli, değil mi? O anketin de bir maliyeti var. O maliyeti karşılıyorlar ve buna göre de anketçiler işte anket çok böyle farklı noktalar. Şimdi bir kentin sağ seçmeninin, sol seçmeninin de olduğu yerler ayrı. İşte ona göre de eğer sol seçmenin çok olduğu bölgelerde anket yapılıyor ise ister istemez sol partiler yukarıda gözüküyor. Aynı yaklaşım sağ partiler için de geçerli. Şimdi inandırıcılığı kalmadı diyoruz. Şundan dolayı 2000 kişi üzerinden yapılan anketlerle siyasetin nabzı tutuluyor gibi gözükmesine rağmen her anket firmasının yakın olduğu bir siyasi partinin olduğunu da biliyoruz. Mesela şimdi diyorlar ki AK Parti'ye yakın anket şirketinin yapmış olduğu çalışmaya göre ya da CHP'ye yakın anket şirketinin yapmış olduğu çalışmaya göre, şimdi bunlar artık karşılığı olmayan anketler. Şimdi siyasi konjonktürü belirleyecek en önemli reel anket demiyorum, reel olay 7 Haziran'da gerçekleşecek olan belde belediye seçimleri. Bir ara seçim. Tekrar belde statüsü kazanan yerlerde 6 beldede seçim yapılacak. 10.713 seçmen sandığa gidecek. Evet. Rakam ciddi. Hani şundan dolayı ciddi. İç Anadolu bölgesinde daha ziyade olacak olan belde belediye seçimlerinde 10.713 kişi sandığa giderek oy kullanacak. Ve Türkiye'deki siyasi partilerin yerini, konumunu, yükselişini veyahut da düşüşünü adeta net bir şekilde ortaya koyacak. CHP tabii ki burada alacağı oy ile mevcut yönetime bir mesaj içerecek. AK Parti MHP seçmeni aynı şekilde alacakları oyla Cumhur İttifakı, çünkü birlikte giriliyor, Cumhur İttifakı bir mesaj alacak. Tabii henüz ilk defa seçimlere giren partiler de var. Yerli ve Milli Parti bunlardan bir tanesi. Yapılan o bölgedeki anketlerde artık ismini duyar olduk. Yerli ve Milli Parti ilk defa seçimlere katılıyor. Buradan alacağı oylar Yerli ve Milli Parti'nin önümüzdeki süreçteki rolünü adeta belirleyecek. Evet, tam da o noktada olan Yerli ve Milli Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atıcı ile az sonra bir telefon bağlantısı kuracağız. Hem partisinin iddiasının ve anketlerde ikinci, üçüncü parti olarak çıkışının nedenleri üzerine biraz konuşacağız. Ama genel olarak 10.713 seçmenin sandığa gideceği seçimler Türk siyaseti için ne ifade ediyor? Konjonktürü nasıl etkileyecek? Bunları da kendisiyle konuşacağız. Evet arkadaşlar, hazırsa bağlantımızı yapalım. Mehmet Atıcı da bürokrasiden gelen önemli bir isim.

0: Evet, alo.
1: Alo.
0: Sayın Atıcı, sesimizi alabiliyor musunuz?
1: Evet, teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Evet, siz de şu anda Nevşehir'desiniz herhalde.
1: Evet, Nevşehir, Ürgüp, Mustafa evet. Paşa beldesinde çalışmalarımız devam ediyor.
0: 7 Haziran seçimleriyle ilgili olarak öncelikle sizden bir değerlendirme alalım. Yerli ve Milli Parti o bölgede yapılan anketlerde işte kendini gösterdi. Kimi yerde ikinci, kimi yerde üçüncü olarak. Hani dar bölge olduğu için biraz inandırıcı da geliyor ama siz bir değerlendirme yapın. Seçimler ne ifade ediyor? İlk defa giriyorsunuz. Yerli ve Milli Parti olarak seçimlere ne bekliyorsunuz?
1: Kemal Bey, evet, ilk defa seçime hak kazanmış bir parti olarak seçimlere girme hakkını elde ettik. Çalışmalarımız o yönde, 6 beldede devam ediyor. Şu anda ben Nevşehir, Ürgüp, Mustafa Paşa beldesinde çalışmalarımızı başkan adayımızla birlikte yürütüyoruz. Gerçekten ortalık bayram havasında, tüm partiler birbirine saygı çerçevesinde seçime giriyor. Ama biz dokunmadık, el çalmadık, kapı bırakmıyoruz. Gerçekten insanların özlem duyduğu bir tabloyu görüyorum ben. Yeni bir parti, yeni bir yüzü görmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Orada ilgiye alaka özellikle bizim Mustafa Paşa beldesindeki adayımız kadın oluşu ve iş insanı olması sebebiyle daha büyük bir teveccüh görüyor. Evlere ziyaretimizde gerçekten o sıcak davranışları, sıcak temasları görüyoruz. İnsanlar mutlu oluyorlar. İnsanlara dokunmak siyasette çok ayrıcalık veren bir şey. Onu da Yerli ve Milli Parti olarak bizler başarıyoruz. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olur diyoruz. Altı beldede hepsi birbirinden değerli adaylarımız var. Hepsi kendi bölgelerinde çalışıyor. Teşkilat başkan yardımcılarımız, kimisi Tokat'ta, kimisi Gümüşhane, Tekke'de çalışmalarını devam ediyor. Ve oradan aldığımız bilgiler, anketler de dahil olmak üzere yeni partiye gösterilen teveccühü, genç lidere verilen teveccühü gösteriyor. Biz de mutlu oluyoruz. İnşallah ilk seçimlerde karnemizi alacağız. Umarım vatandaşımızın takdirini alır toplarız. Vatanımıza, milletimize güzel bir parti kazandırırız diye düşünüyoruz.
0: Biraz da Yerli ve Milli Parti penceresinden Türk siyasetindeki gelişmelere baktığımız zaman özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde meydana gelen bir takım olaylar var malumunuz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl Türk siyasetindeki bu dalgalanmaları değerlendirirsiniz?
1: Şöyle, elbette ki başka bir partinin işine karışmak hoş değil ama bu da Atatürk'ün kurduğu bir parti olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye mal olmuş bir parti bu. Buradaki yaşanan olayları kesinlikle vasfetmiyoruz. Yani Atatürk'e yakışır bir şekilde o partinin yönetilmesini biz istiyoruz. Yani bir Anıtkabir'e gidip de orada bir isim tantanasıyla orada kargaşa çıkarılması, Atatürk'ün mozelesinin önünde yapılan bu şeyi ben hiç vasfetmiyorum. Bir eski Cumhuriyet Halk Partili olarak bunları hiç vasfetmiyorum. Çünkü Atatürk'e yakışanı yapmamız lazım bizim. Genel merkez düzeyinde de öyledir. Yani siz ne olursa olsun adalet bu kararı verdiyse onun verdiği karara uyup sakin bir şekilde teslim edersiniz, mücadelenizi yaparsınız, hakkınız varsa o hak size geri teslim edilir. Bu saygı, sevgi çerçevesinde yapılması gereken bir olay. Bunların hiçbirini vasfetmiyoruz. Biz düzgün, ahlaklı siyaset yapan herkesi kucaklıyoruz. Bizim yolumuz öyle, yapıcı bir siyaset izlemek, kavgacı değil. Artık insanlarımız bıkmış durumda bu siyasi anlayıştan. Yani yapıcı bir siyaset istiyoruz biz. Ahlaklı, yapıcı, düzgün, dürüst insanlardan oluşan bir siyaset istiyoruz. Topluma böyle yüzlerine çıkmamız gerekir. Onun için dürüst, samimi, ahlaklı siyaset yapan herkesle biz kucak açarız. Herkesle bir araya gelebiliriz.
0: Evet efendim, bu seçimlerde Yerli ve Milli

0: Parti'nin hedefi nedir?
1: Hedefimiz tamamen iktidara gelmek. Ha, ilk kurulan bir parti olarak bunu iktidara gelecek dersek uygun olmaz. Çünkü her şeyin bir zamanı var, büyümesi var. Yeni doğan bir çocuğu düşünün, ilk önce ayağa kalkar, yürür, koşar. Biz de şu anda yeni kurulmuş bir parti olarak gerçekten çok büyük teveccühler içerisinde. Bu seçimle birlikte oyumuzun %5 civarına yükseleceğine biz inanıyoruz. Çalışmalarımızda da bunu görüyoruz. Halktaki karşılığını da görüyoruz. Zamanı geldiği zaman görüşmeler yapılır. Uygun siyaset, dediğim gibi dürüst insanlarla biz her zaman bir araya gelebiliriz. Çünkü bizim kaygımız, bayrak kaygısı, vatan kaygısı, halkımızın huzuru, refahı için oluşacak her şeyde yerli ve milli parti olacaktır.
0: Efendim, tabii ki artık ittifaksız seçim kazanmak imkansız.
1: Evet.
0: Yani yerli ve milli parti de tabii ki özellikle sosyal demokrat yelpazedeki partilerin hedefinde. Önümüzdeki süreçte ki zaman zaman Genel Başkan Teoman Mutlu da aynı şekilde, yani Atatürkçü partilerin bir araya gelmesiyle ilgili demeçleri de oluyor, ama böyle bir eğilim söz konusu mu?
1: Şimdi biz herkesle görüşüyoruz. Oturup konuşmak lazım. Bizim dışarıdan görmemiz farklı. Üst düzey yetkililerin bir araya, bizlerin bir araya gelip karşılıklı görüşmesi, ülkenin menfaatine olan her şeyde biz varız. Yani önemli olan vatanımız, vatandaşımızın ve ülkemizin menfaatine olan şeyleri koruyacağız biz. Çünkü bizim partiyi kurmamızdaki amaç bu. İnsanlarımızın yüzü gülsün, mutlu olsun, kazansınlar, üretim yapılsın, bunun derdindeyiz. Bunu sağlayacak her siyasi anlayış, her zihniyetin biz yanında oluruz. Tabii ki oturup konuşulması gerekiyor. Bunlar oturup konuşulmadan destek yani görüşlerine destek verilebilir. Ama oturup konuşunca her şey gün yüzüne çıkar. Daha kimseyle oturup konuşmadık. Bizler doğru siyasetin ve ahlaklı siyasete destek verdiğimiz için bunu yapan herkese destek veririz. Dediğimiz gibi toplumumuzun, halkımızın refahı için bizim parti olarak yapmayacağımız hiçbir şey yok.
0: Efendim, son olarak bölgedesiniz. Seçim heyecanı var mı?
1: Seçim heyecanı çok fazla. Bayram havasında insanlar bir değişim istiyor. Yeni bir yüz istiyor. Elbette burası daha önce belediyelikmiş, belediyeden düşmüş. Şimdi tekrar belediye olmanın heyecanını yaşıyor insanlarımız. Yeni yüzleri görmek, yeni partiyi görmek onları bir ayrı mutlu ediyor. Biz gerçekten her eve girdiğimizde o evden bir şey ikram etmeden bizi bırakmıyorlar. O güler yüzümüzü, o sempatimizi, o insanlardaki enerjiyi vermemiz, özellikle Nurşahan Hanım efendi, iş adamı, iş kadını, burada da her türlü insanları tanıyor. Kadın oluşu özellikle kadınlarda ayrı bir heyecan yaratıyor. Kahvelerine şey yapıyorlar, biz de götürüyoruz, kahve götürüyoruz kendilerine. O kahvelerden bize yapıp ikram ediyorlar. Evlerini açıyorlar, kapılarını açıyorlar. Yani bir bayram havası var burada. Yerli ve Milli Parti olarak onu çok söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz Sayın Atıcı.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bizi bu programa davet ettiğiniz için ayrıca sizlere ve arkadaşlara çok sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bu seçim hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun.
0: Evet, çok teşekkürler biz de. Efendim, şimdi hani biraz önce de ifade ettiğim, işte anketler var değil mi? Tam da olayın merkezinde Yerli ve Milli Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atıcı ile canlı bağlantı yaptık. Beldelerdeki bu yeni kurulan, tekrar belediye olmaya hak kazanan beldelerde heyecanlı bir seçimin olacağı yönünde demeçleri oldu. Coşku ve heyecan var. İnsanların sandığa gitme eğilimleri çok önemli ve bu noktada siyasi konjonktürü de belirleyecek 10 bin üzerinde, evet, yurttaşımız gidecek sandığa, oyunu kullanacak. Bu anket değil. Evet, bu anket değil.

0: Nihayetinde 10.713 seçmen kararını verecek. Sandıktan çıkan sonuç siyasetin adeta nabzını tutmuş olacak. Net. Yani iktidar da merak ediyor. Muhalefet de merak ediyor. Ama şimdi CHP burada başarılı olursa, pek çok beldeyi kazanır ise, bunun başarısı şu anda mevcut yönetime mi yazılır, yoksa Özgür Özel'e mi yazılır? Çok enteresan. Başarısız olur ise sandıktan çıkan bu mesaj kime verilir? Yeni yönetime mi verilir, yoksa Özgür Özel'e mi? Şimdi hani tam da bu noktada artık CHP sadece, evet, sadece Türkiye'de değil artık Avrupa'da da konuşulur bir parti olmaya başladı. Şimdi gelişmelere bakıldığı zaman sosyal demokratların da tabii örgütlenmeleri var. Avrupa'da örgütlenmeleri var. Hani bir moral ziyareti veyahut da destek ziyareti olarak ifade edeceğimiz bir ziyaret gerçekleşti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Almanya Sosyal Demokrat Partisi heyetiyle bir araya geldi. Evet, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Almanya Sosyal Demokrat Partisi heyetiyle bir araya geldi. Özgür Özel,
1: Parlamento
0: Genel Başkan Yardımcısı Alexander Schwazer ile eski Eyalet Başkanı Katrina Berley, Avrupa Parlamentosu Başkan Grubu ile bir araya gelerek istişarelerde bulundular. CHP ile arasında yıllardır yakın ilişkilerin olduğunu dile getiren Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Schwazer ise bu düzeyde çok yakın ilişkilerimiz olduğunu belirtmek istiyorum dedi. Devamını dinleyelim.
2: Grubumuzun yeni genel merkezimiz olduğunu söylemiştik. Bu yaşanan süreçle ilgili kardeş partimiz Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD bugün bize bir dayanışma ziyaretinde bulundu. Tabii bu olağanüstü süreçlerde ilkleri hep birlikte yaşıyoruz.
3: Vielen Dank, das glaube ich darf ich sagen im Namen der kompletten deutschen sozialdemokratischen Delegation. Hier treffen sich Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Wir haben in unserer Delegation den Deutschen Bundestag, das Europäische Parlament und einen Landtag versammelt. Und der Bundesvorsitzende unserer Jugendorganisation ist da. Und wir alle stehen für die Sozialdemokratie in Deutschland.
4: SP, Alman Sosyaldemokrat Partisi ile CHP arasında çok uzun yıllardan beri çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Ve bu vesileyle de bu yakın ilişkiler çerçevesinde de sadece siyasi düzeyde değil, toplumsal düzeyde de çok yakın ilişkilerimizin olduğunu belirtmek istiyorum. Almanya ile Türkiye arasında, Almanlarla Türkler arasında, çünkü Almanya'da yaşayan herkesin o kadar çok Türk komşusu var ki dolayısıyla her ülke arasında hem siyasi olarak hem de toplumsal olarak çok yakın ilişkiler ilişkileri bulunmaktadır. Bugünkü görüşmelerimizde Sayın Özgür Özel'le ve CHP ile yaptığımız görüşmede konuştuğumuz konulardan birisi bundan sonraki olası gelişmeler nelerdir? Türkiye'de bundan sonra neler olabilir? CHP ile ilgili görüş alışverişine bulunduk. Teşekkür ederim.
0: Evet, bu ziyaret tabii ki içinde önemli mesajlar barındıran bir ziyaret. Tabii CHP'nin içine dönük. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki malum bir hani çift başlılık var ve Alman Sosyal Demokratlar burada Özgür Özel'i dikkate alarak ziyaret ettiklerine göre seçilmiş genel başkan olduğu gerçeğinden yola çıkarsak eğer. Şimdi yani artık sosyal demokratlar da Almanya'daki, Avrupa'daki

onlar da zannedersem önümüzdeki süreçte biraz şaşkınlık yaşayacaklar. Çünkü CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanı Özgür Özel. Hangisini muhatap alacaklar, hangisine destek verecekler? Yani CHP'nin içerisinde bulunduğu bu kırılgan sürecin bir an önce artık giderilmesi, iki liderin bir araya gelerek çok daha fazla da partiyi bölmemeleri gerekiyor. Geçenlerde Mersin'den Toroslar Belediye Başkanı Özgür Özel tabii ki nasıl değerlendirecek onu bilemiyoruz ama Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız gitti Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Şimdi diyeceksin genel başkan. Yani ilk belediye başkanı. Şimdi bu domino etkisi yaratacak mı? Arkasından diğer belediye başkanları da gidip Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacaklar mı? Bilemiyoruz. Ama bu ilk. Şimdi gerek sosyal medyada gerek efendim işte bir takım siyasilerin işte hain damgası vurduğu Abdurrahman Yıldız nihayetinde biz CHP'liyiz, CHP'nin başında kim varsa da onu ziyaret ederiz şeklinde açıklamaları var. Ama şimdi bir belediye başkanının, ya şimdi bu kadar imza toplanmış delegeden, gene kurultaya zorlanırken bir belediye başkanının Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi, o yasa değil mi yani, o yasal süreç var. Onu da bir şekilde tasdik etmesi anlamı taşıyor. Şimdi bu süreçten sonra efendim diğer belediye başkanları da aynı şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip desteklerini belirtecekler mi? Ön alma diye bir şey var değil mi? Yani şimdi harekete geçenler önümüzdeki yerel seçimlerde avantajlı olurlar. Eğer CHP'de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevine devam ettiği sürece. Ama hesap değişir. Şöyle kurultay yapılır. Özgür Özel tekrar göreve gelir ise işte Kılıçdaroğlu'na destek verenlerin siyasette CHP'nin içerisinde şansı kalmaz. Evet. CHP'yi çok konuşacağız. Yeni değil bu. CHP'nin her attığı adım çok tartışılıp çok konuşulacak. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok böyle dengeli adım adım stratejik hamleler yapmaya devam ediyor. Disiplin kurulunu, işte MYK'sını oluşturdu. Yeni isimleri atadı. Hani biraz da böyle tepkilerin azaldığını da hissedebiliyoruz. Ciddi şekilde hissedebiliyoruz. Yani tabii tarihsel açıdan çok konuşulacak bir olaylar zinciri yaşandı. Yani yargı kararı ne kadar doğru, YSK'nın duruşu çok böyle farklı farklı, yani belki de tarihe mal olan bir günler geçiriyoruz CHP adına. Şimdi biraz da AK Parti kanadına bakalım. İktidar kanadı. Yani tabii hiç böyle iç işleriyle ilgili bir sorun yaşamıyor. Çok disiplinli. Yani MHP'de de o oluştu. AK Parti'de zaten başından beri çok disiplinli bir yapının olduğunu biliyoruz. Şimdi o Türkiye meselelerine daha çok yöneliyor. Yani parti içinde zaten bir sorunu yok. Ha, demokrasisi var mı? Demokrasi, partici demokrasi AK Parti'nin içerisinde ne ölçülerde var? Yok tabii. Yani onu da belirtmek gerekir. Gerek işte il kongreleri, ilçe kongrelerine. Şimdi genel merkeze baktığımız zaman yani birileri çıksın, aday olsun böyle bir şey yok. Şimdi bu iyi midir, kötü müdür? Tabii ki şimdi AK Parti'ye sorarsan, yönetimine sorarsan iyidir. Ama demokrasi anlamında

0: anda maalesef demokrasi bu değil. Yani bunu CHP de yaptı. Bak, aynı şeyi CHP de yaptı. Tek adamla gittiler. Bütün bakıyoruz çoğu yerde il kongrelerinde, ilçe kongrelerinde tek adamla baskı yaptılar. Çıkarmadılar. Yani bırakın ya. Çıksın insanlar. Demokrasi bu. Önce parti içerisinde demokrasi olacak. Sonra da o parti Türkiye'de demokrasiyi savunacak ve talep edecek. E sen kendi parti içerisinde demokrasiye yol vermezsen, farklı adayların çıkmasını engellersen, aynı AK Parti'deki, aynı MHP'deki antidemokratik sistemi kendi partine, CHP açısından konuşuyorum, uygularsan inandırıcı olamazsın. Çok zor. Çok zor. Aynı uygulamaları yap, o uygulamaya karşı söylem ortaya koy. Yanlış. Yanlış. Evet, şu son haberimizi sunup ondan sonra Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanalım. Son gelişmelere bir bakmamız lazım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye küresel ekonomideki konumunun her geçen gün daha da ileriye taşıyan önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyor dedi.
1: Asır boyunca Türkiye'nin üretim, sanayileşme ve kalkınma hamlelerine eşlik eden son derece önemli bir kurumsal başarı hikayesine dönüşmüştür. İkinci yüzyılına adım atan Koç topluluğunun gelenekten geleceğe uzanan bu güçlü birikimi yepyeni başarılarla taçlandırmasını temenni ediyorum. Kıymetli katılımcılar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiğim bir sözü var doğrusu, onu burada ifade etmek istiyorum. Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve sürekli olamaz. Bu çok önemli bir tespit. Ülkeler kağıt üstünde, işte 200 civarında dünyada ülke var. Hepsi bağımsız kağıt üstünde. Siyasi olarak bağımsız gözüküyorlar. Ancak şunu gayet iyi biliyoruz ki bağımsızlık sadece hukuki bir kavram değildir. Aynı zamanda bir kapasite meselesidir. Güçlü değilseniz, bir üretim altyapınız yoksa, kurumsal altyapınız yoksa, kağıt üstünde bağımsız olsanız da fiili olarak gerçekten bağımsız olamazsınız. Dolayısıyla bu tespit aslında bütün Cumhuriyet'in ekonomik kalkınma mücadelesinin özeti diye ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye, geçen 100 yıl boyunca üretim kapasitesini arttıran, sanayi altyapısını geliştiren ve küresel ekonomideki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşıyan son derece önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bu bakımdan Koç topluluğunun hikayesi Cumhuriyetimizin ekonomik kalkınma serüveniyle kesişen, örtüşen bir hikayedir. Ankara'nın köklü ticaret kültürü, ahilik geleneğinden beslenen iş ahlakı ve girişimcilik anlayışı içinde filizlenen bu yolculuk, zamanla ülkemizin en büyük sanayi ve hizmet topluluklarından birine dönüşmüştür. Merhum Vehbi Koç'un henüz genç yaşlarda Ankara'da başladığı ticaret hayatı, çalışkanlık, dürüstlük ve ileri görüşlülük temelinde yükselmiş, ortaya koyduğu vizyon nesiller boyunca taşınan güçlü bir kurumsal yapının temelini oluşturmuştur. Topluluğun tarihine bakıldığında Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunun birçok önemli durağında izlerini görmek mümkündür. Nitekim az önceki videoda da bunun çeşitli örneklerini, canlı örneklerini hep birlikte izledik. Koç.
0: Evet, şimdi son gelişmeleri almak üzere Ali Gürken Şamiloğlu.

0: Buna bağlanıyoruz.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. Şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onlara bakalım efendim. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak mutlan kararı sonrasındaki o gerilimli ortam devam ediyor. Şimdi bu konuyla ilgili bir iddia var. O iddiaya gelelim. Şöyle, malum Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik mutlak mutlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanlığına geldi. Şimdi sonrasında da bir gerilim ve bir kaos ortamı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortaya çıkmış durumda. Şimdi yönetim ikiye bölünmüş durumda. Özgür Özel'in partiden ayrılması, başka parti kurması iddiaları var. Şimdi bu ortamda CHP'yi birlik, beraberlik içerisinde tutup var olan bu kaos ortamını, gerilimli ortamı gidermek amacıyla 3 belediye başkanının, CHP'nin 3 önemli isminin devreye girdiği iddiası var. Ve bu 3 önemli isim, bunlardan biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diğeri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Vahap Seçer, diğeri de göreve iade edilmesi beklenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar. Bu üç ismin, bu üç

0: yaptıkları iddiası var. Şimdi bu heyetin parti içi krizin bir an önce aşılması için taraflara diyalog çağrısı yaptığı, seçmenin küstürülmemesi gerektiği ve CHP'de olası bir ayrışmanın önüne geçilmesi yönünde her iki lidere de, Kemal Kılıçdaroğlu'na da, Özgür Özel'e de çağrı yaptıkları iddia ediliyor. İşte bu görüşmenin şimdi sonuçları bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve Özgür Özel'den nasıl bir bu çağrıya cevap gelecek? Şimdi bu bekleniyor. İddiaya göre, gelecek olan cevaba göre bu üç ismin, Mansur Yavaş'ın, Vahap Seçer'in ve Zeydan Karalar'ın yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le de görüşebileceği, tekrar görüşebileceği beklentisi de şu anda var. Diğer bir gündemdeki konu da Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Mayıs ayı enflasyon verileri şöyle: Mayıs'ta enflasyon aylık olarak %1,71 oranında arttı ve yıllık zeminde de, yıllık bazda da %32,61 oldu. Yani enflasyon Mayıs ayında yıllık %32,61 oranında. Şimdi yine TÜİK'in verilerine göre 2026 yılında şu ana kadarki süreç içerisinde en yüksek artış %50 oranında eğitim ve eğitim harcamalarında oldu. Ayrıca 1 Ocak 2026'dan şimdiye kadarki şu güne kadarki tarih ve zaman içerisinde de 2026 yılında konut fiyatları da %45 oranında arttı. Bunlar TÜİK'in rakamları. Şimdi tabii enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurun 5 aylık zam oranı da belli oldu. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarının toplam enflasyonu %16,61 oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri şimdiden bu oranlarının maaşlarına yansımasının garantisini aldılar. Memur ve memur emeklisinin 5 aylık enflasyon alacağı fark oranı da %12,40 oranında hesaplanmış durumda. Şimdi yine son saatte üzücü bir olay var. Bu da gündemde. Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Zehra Kaçar kaldığı kız öğrenci yurdunun 5. katının balkonundan düşerek hayatını kaybetti ve bu olayla ilgili de ayrıntılı soruşturma başlatıldı. Çok sayıda özel görevli soruşturmayı yürütüyor. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde haber bültenlerinde ayrıntılar aktarmaya devam edeceğiz. Söz Kemal İstek'te. Teşekkür ediyorum.
1: Biz de Ali Gülçen Şamiloğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi hani yeni parti kuracak mı Özgür Özel? Şimdi bakıyoruz, iddialar var. Deniyor ki adı bile hazır. İstiklal Partisi. Evet ya, böyle hemen adı ortaya atılan, yani zannetmiyoruz tabii ki. Yani bununla ilgili bir çalışma yapılmış mı yapılmamış mı, ama yeni bir parti, İstiklal Parti. Şimdi nihayetinde ya CHP'liler, ya bugün hepsini dahil olarak konuşalım, bölünmek istemiyorlar. Yani bölünmenin iki tarafa birden fayda getirmeyeceğini, yeni bir parti kurmak öyle kolay bir iş değil. Kurarsınız ama bir dilekçenin başında, fakat seçime katılma hakkı alabilir misiniz? Alamaz mısınız? Erken seçim var, değil mi? Yani kesinlikle önümüzdeki sene mutlaka bir erken seçim var. Yetişir mi? Yetişmez mi? O kadar soru işareti var ki, bilinmezlik var ki. Yani Özgür Özel gibi deneyimli bir siyaset adamının böyle bir riske girme olasılığı çok düşük. Ve süreç uzadıkça artık beraber olun, CHP'yi bölmeyin anlayışı ortaya çıkıyor.

0: Çıkıyor. Evet, biraz önce de Şamiloğlu'nun ifade ettiği gibi kulislerde konuşulan 3 belediye başkanının bir şekilde gerginliği sonlandırıp iki ismi uzlaştırma çabası içerisine girdiği konuşuluyor. Bu artacak. Süreç ilerledikçe artacak. Farklı kesimden farklı isimler aynı şekilde iki lidere, öyle diyeceğiz yani, CHP'nin içerisindeki o iki başlığa son verme adına girişimde bulunacaklar. Evet, Özgür Özel yine işte biraz önce ifade ettik, Avrupa Sosyal Demokrat Parti üyeleriyle, sosyal demokratlarla bir araya gelmişti. Onların da desteğini gördü ama bu madenciler olayı var. Bir ara böyle bir ortalık kalktı indi, kalktı indi, işte anlaşıldı, devreye iktidar girdi falan filan ama sonuç değişmemiş. Yine madenciler ayakta ve Özgür Özel son kuruş ödenene haklarını alana kadar madencilerin arkasındayız. Alın terinin karşılığı alınana kadar mücadeleye destek vereceği şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi ekranlara getirelim.
1: Arkadaşlar, kızlar bir şunu da uzatsın.
2: Doruk Madencilik işçileri, bağımsız maden işte örgütlenen, sesini yükselten arkadaşların mücadelesini hep birlikte uzun süredir takip ediyoruz. Bugün buraya bu saate madenciler çağrı yaptılar. Biz de onların sesini hem duymak hem duyurmak için buraya geldik. Çok sayıda siyasi partinin değerli yöneticileri, başkanları burada. Gün boyunca burada açıklamalar olacak. Ben çok kısaca durumu şöyle özetlemek isterim. Bağımsız Maden İş bizim Soma'da hakkı verilmeyen, hakkı yenilen, kazadan sonra hayatta kalanların işten çıkarılması ve verilen sözlerin tutulmaması üzerine ilk örgütlenmeyi yaptı. Hepiniz takip ettiniz. Somalı madencilerin hakkını almak için buraya defalarca yürüdüler, yalın ayak yürüdüler. Kurucu başkanları trafik kazasında öldü. Tahir Çetin hayatını kaybetti. Şimdi de Doruk Madencilik'teki 160 emekçi için mücadele ediyorlar. Biliyorsunuz Doruk Madencilik iktidar tarafından kayrılan, iktidara çok yakın bir şirket olan Yıldızlar Holding'in işlettiği bir maden. Bu maden şirketinin 2600 tane maden ruhsatı cebinde. Devletten dünya kadar teşvik alıyor, kredi alıyor. Ama doğum yardımını bile ya da kaza geçirmiş bir madenciye ödenecek parayı bile alıp da o parayı zimmetine geçiren, madenciye hakkını vermeyen, yıllardır, aylardır ödemediği maaşlarla 160 madenciye, 180 madenciye 160 milyon TL borcu olan bir şirket. Doruk Madencilik işçileri Beypazarı'ndan kalktılar bir ay önce, Nisan ayının ikinci yarısında. Ankara'ya yürüdüler, yalın ayak yürüdüler, seslerini duyurdular, meclise geldiler, Ankara'da parklarda yattılar, sabahladılar ve 28 Nisan günü bu arkadaşlarımıza devlet söz verdi. 3 bakan kefil oldu ve dediler ki gidin 15 Mayıs günü bütün alacaklarınız yatacak, biz kefiliz. Şimdi Haziran ayındayız. 15 Mayıs'ın üzerinden neredeyse 3 hafta geçti. Yatan bir para yok ve madencileri yine Beypazarı'ndan bu yana sokmuyorlar. Bugün buraya çağrı yapılınca bir yalan haber dolaşıma girdi. Paralar yattı, anlaşma oldu diye. Yolda gelirken Bağımsız Maden İş Başkanı Sayın Gökay Çakır'ı aradım. Kendisinden konuştum. Yatan bir para yok. Öyle bir haber uçuşturuluyor. Biz paramızı alana kadar buradayız, mücadeleyi sürdürüyoruz diyorlar. Şu anda kamuoyunda buraya yapılan çağrıyı işte zayıflatmak için anlaşmışlar gibi bir şey için numara yapıyorlarsa hiçbirimizi kandıramazlar, madencileri kandıramazlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız. Türkiye İşçi Partisi burada, DEM Parti burada.

0: TKP'yi gördüm. Emep burada. İyi Parti'nin değerli milletvekilleri burada. Hep birlikte biz bu alın terinin karşılığı alınana kadar mücadeleye destek vereceğiz. Kamuoyu desteği olursa bu para alınacak. Şunu unutmayın, 1 Mayıs konuşmasında Erdoğan dedi ki madencilerin paralarını ödedik dedi. Bakın onların söylediği yalan 20 televizyonda birden bütün Türkiye'ye yayılıyor. Ama gerçeklik, madenciler hakkını almadı, verilen söz tutulmadı. Halen daha da yatan bir para yok ve seslerini duyurmak için buraya gelmek istiyorlar. 105 madenci abluka altında şu anda orada. Buraya çeşitli yollarla dün tek başlarına ulaşabilen madenci 36. arkadaşlarımız 36 kişi de burada Yıldızlar SSS Yıldızlar Holding'in kapısının önünde alınlarının terinin karşılığını istiyorlar.
1: Evet. Şimdi tabii yani siyasi parti liderlerinin bu tip haksızlığa maruz kalan çalışanların, emekçilerin haklarını savunma noktasında onların yanında olması çok önemli. Çok önemli. Hani şimdi hep böyle parti için mücadelelerle gündeme gelen özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şekilde eylemlere destek vermesi çok anlamlı. Şimdi biraz ülke siyasetinden kafamızı kaldıralım. Yani son dönemde aşırı derecede sınırlarımız ötesine kulaklarımızı kapattık. Neler yaşanıyor? Çok önemli. Türkiye'yi çok çok ilgilendiren İran, değil mi? ABD-İsrail üçgeninde yaşanan savaş var. Hala devam ediyor. Ukrayna-Rusya devam ediyor. Rusya biraz volüm yükseltti. Balistik füzelerle vurmaya başladı. Gücünü ortaya koymaya başladı. Putin'in ifade ettiği gibi yani bir cerrah titizliğiyle operasyon yapıyoruz. Sivil halka zarar vermemek adına kitlesel bir imha hareketimiz yok. Evet, yani vahşi bombalama değil mi? O uçaklarla onu yapmıyoruz demişti. Ama şimdi yavaş yavaş tabii ki savaş daha da kanlı hale gelmeye başladı. Ama tabii ki Zelenski'nin de bir şeyi var. İstanbul, Ankara veyahut da işte İsviçre'de Putin ile yüz yüze görüşme isteği var. Artık bu savaş anlamını yitirdi, sonlansın şeklinde bir demeci var. Hani Ankara'ya çok sıcak Putin bir şekilde. Ya böyle bir istikrarlı bir yani söylem ortaya çıkar mı? Onu göreceğiz. Şimdi tabii ki İran ve yaşanan gelişmelere bakacağız ama öncelikle tabii ki şu İran'a bir girelim. Çünkü ya zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump açıklamalar yapıyor. Bu savaşı bitiriyoruz, anlaştık. İş bitti diyor. Arkasından bakıyoruz. Tekrar bombalamalar, karşılıklı füze atışları vesaire aynı şey tekrar geliyor. Şimdi yani nedir? ABD'nin istediği nedir? Bunu açık net bir şekilde ortaya koymak lazım. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere edilen anlaşmaya ilişkin olarak anlaşmanın ne olduğunu göreceksiniz. Ancak anlaşmanın temel unsurları şunlar. İran nükleer silaha sahip olmayacak ve Hürmüz Boğazı derhal açılacak dedi. Evet. Ya istikrarlı bir söylem yok. Aynı şeyler söyleniyor. Ama karşıdan da İran tarafından da aynı cevaplar veriliyor. Bizim nükleerle ilgili çalışmalarımız engellenemez diyor. Farklı ülkelerde nükleer silah başta olmak üzere nükleer teknoloji sizin umurunuzda değil iken neden

İran'da siz böyle bir yasaklama içerisine giriyorsunuz deniyor. Evet. Şimdi tabii ki ya bu iş çok uzar. Yani Hürmüz Boğazı ile ilgili hakları olduğunu ifade eden İran, geçişlerden ücret alacağını açıklamıştı. Kontrolün kendisinde olduğunu. Tabii farklı tedarik yolları da gündemde devamlı konuşuluyor, değerlendiriliyor. Ama neticede İran'ın yani özellikle Asya'ya petrol tedariki sağlayan Hürmüz Boğazı'nda ciddi bir üstünlüğünün olması savaşın da boyutunun farklı noktalara gelmesini de sağlıyor. Yani küresel bir ekonomik krizi tetikleyen İran var. Evet. Şimdi önümüzdeki süreç içerisinde bunları tabii ki tek tek göreceğiz. Umarız artık savaş bir an önce bitsin istiyoruz. Yani Türkiye'yi de tamam bir şekilde ilgilendirmiyor diyemiyoruz. Çünkü sınır komşularımızda savaş bitmiyor. Değil mi? Yani Ermenistan, hatırlayın, Suriye, işte İran, hemen Karadeniz. Yani tam bir çember, savaş çemberi içerisinde Türkiye. Ya bugüne kadar da gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tebrik etmek lazım. Krizleri yönetme konusunda çok başarılı. Tabii ki yani, yani yıllardır değil mi? O kadar kriz yaşayan bir lider, öngörüleri var vesaire. Güçlü bir, yani şunu da görmek lazım. Güçlü bir siyasi yapının oluştuğunu da görmek lazım. Yani millet yani boşuna şey yapmadı. Yani böyle bir güçlü siyasi yapıyı kurmadı. Eğer ki bugünleri biz o bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce koalisyon hükümetleri dönemlerini hatırlayın. Yani bir özellikle 57. 56. hükümet dönemlerine şöyle bir bakın. Eğer o günlerdeki dağınık yapı şimdi bugün olsaydı inanın çok büyük ve telafisi imkanı olmayan süreçler yaşanabilirdi. Yaşanabilirdi. Yani siyasetin üzerinde hani güçler ayrılığı deniyor. Yani bu yargı, yürütme işte. Ya bunlar tabii ki çok önemli. Güçler ayrılığı çok önemli. Yargı, yürütme, yasama ayrı olsun. Güçlü olsunlar. Birbirlerine ilişmesinler. Birbiriyle işbir ama olmuyor. Olmuyor. Atatürk'ün güzel bir sözü var değil mi? Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Bu neyi gösteriyor? Ya, siyaset yani egemenliği temsilen en üst noktada olması gerekir. Yani eşit değil. Güçler ayrılığı falan teziyle hareket edilir ama hani iç işlerine karışmasın yargının. Hani yargıyı etkileyecek bir takım manipülasyonlar yapmasın. O ayrı. Onun yargı bağımsızlığını sağlamanın farklı yöntemleri, yolları var. Yani siyasetin tamamen elini çekersin. Ama bu demek değil. Yargı siyasetin üzerine geçsin. Bu demek değil. Bunu yaşadı Türkiye. Çok yaşadı. Yani kaç tane siyasi parti kapatıldı? Kaç tane? Şimdi ya Türkiye Cumhuriyeti başbakanı asıldı. Bakanları asıldı. Ya bugün o yargıyı yani onaylayan, doğru bulan bir tek siyasetçi, bir tek vatandaş var mı? Ama Adnan Menderes ve bakanlar dar ağacına gönderildi. Üç fidan deniyor. Emperyalizme karşı çıkan üç fidan. Deniz Gezmiş ve arkadaşları. O yargıya bugün sahip çıkan var mı? Necmettin Erbakan'ı, Bülent Ecevit'i, Süleyman Demirel'i ve binlerce diyebileceğimiz siyasetçiyi cezaevine atan, Yassıada olaylarını hatırlayın. O yargıya sahip çıkan var mı? Onaylayan var mı? Yok. Yani şimdi hani bugün yargı taraflı da o gün bağlı.

Bağımsız mıydın? Bağımsız mı hareket ettin? Doğru mu kararlar verdin? Ya çok tartışılması gereken bir konu. Evet, şimdi benim bir hava durumuna bakalım mı arkadaşlar? Bir Mersin ve ilçelerinde hava durumuna bakalım. Sonra tekrar beraber olacağız.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda güneşli parçalı bulutlu arası bir güne uyandık. 27 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Ece ise parçalı bulutlu olacak ve yarına baktığımızda ise güneşli, kısmen güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi ben Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Anamur'dayız. Anamur'a baktığımızda çoğunlukla güneşli olacak. 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Ece'ye baktığımızda ise çoğunlukla açık olacak. Yarın ise kısmen güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 30 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Aydıncık'tayız. Aydıncık'a baktığımızda hava bugün güneşli. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece açık geçecek. Yani baktığımızda ise kısmen güneşli olacak ve 27 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Bozyazı'dayız. Baktığımızda çoğunlukla hava güneşli olacak. 29 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yani baktığımızda ise kısmen güneşli olacak ve 30 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mut'tayız. Mut'a baktığımızda çoğunlukla hava güneşli olacak. 32 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık olacak. Yarına baktığımızda ise çok bulutlu olacak ve 30 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Şimdi de günlerdeyiz. Günlere baktığımızda bugün bol güneş ışınları olacak. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz ise çoğunlukla açık olacak. Yarına baktığımızda ise kısmen hava güneşli ve 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Silifke'deyiz değerli izleyiciler. Baktığımızda çoğunlukla güneşli, 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz parçalı bulutlu. Yarına baktığımızda ise kısmen hava güneşli ve 28 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Erdemli'deyiz. Erdemli'ye baktığımızda güne kısmen güneşli uyandık ve 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Bu gece ise parçalı bulutlu. Yarına baktığımızda ise zaman zaman bulutlu, ardından güneş açacak ve 26 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Tarsus'tayız. Tarsus'a baktığımızda güneşli parçalı bulutlu arası olacak. Bugün 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda ise parçalı bulutlu olacak. Yarın ise kısmen güneşli olacak ve 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız ve baktığımızda bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 19 dereceyi gösteriyor termometreler. Gök gürültülü sağanak yağış gecede devam edecek ve yarın da bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış olacak ve 19 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Evet, 7 Haziran seçimleri çok önemli veriler ortaya koyacak. Evet, 10 binin üzerinde seçmen sandığa giderek adeta siyasi partilerin durumunu gözler önüne serecek. Bu bir anket değil. Bu manipülasyonlar içeren bir anket çalışması değil. Reel sandığa gidip oy kullanılacak ve sandıktan çıkan sonuç sadece o beldeleri değil, Türkiye'yi ilgilendiriyor. Yaklaşımlar, iktidara vereceği mesajlar, muhalefete vereceği mesajlar, yeni partiler katılıyor. Onlara vereceği mesajlar çok önemli. Bunları tabii ki bizler de hemen sonuçlar yayınlandıktan sonra buradan yorumlamaya devam edeceğiz. Evet. Efendim, San TV içerisinde San Radyo ortak yayında birlikte olduk. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzakstan. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satın

0: Beşiktaş'ta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Soy Grup.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişörtü.

0: Antalya'da ve Karaman'da.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

bitmedi mi hala? Olmuyor ne yapsak, her şey boş baksana. Yürümüyor galiba, bırak da git.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığını ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini

0: demokrasisini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır, kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, bugünün gençleri geleceğin işleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez, gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Mersin'de sivil katılım zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çağdaş belediyecilik hizmet üretmenin yanında vatandaşı yönetime ortak etmektir dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ortak meslek komiteleri toplantısına katıldı. Çakır burada yaptığı konuşmada meslek komitelerinin Mersin ekonomisinin dönüşümünde önemli rol üstlendiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Erdemli Narkotik Bürosu'na narkotik operasyonlarında usulsüzlük yapıldığı, organize suç örgütleriyle ilişkilerin

0: ilişki içine girildiği ve görevin kötüye kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Erdemli Narkotik Bürosu'nda görevli bazı polis memurları görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklamalarında gerçekleştiği belirtildi. Silifke'nin Taşucu Kum Mahallesi'nde çevre felaketi gündemde. Karetta karetta kaplumbağalarının üreme alanı olması nedeniyle koruma altındaki sahile araç geçişini engelleyen demir bariyerler kırıldı ve ağır tonajlı yükü bulunan kamyonlar içeri girdi. Koruma altında olmasına rağmen inşaat malzemesi taşıyan kamyonların sahilde ard arda görünmesi çevrede yaşayan vatandaşların da tepkisini çekti. Toroslar Belediyesi ilçe genelinde park yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında birçok mahallede parklar yenilendi, fiziki yapıları güçlendirildi ve kullanım konforu artırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı bitkisel üretim verilerini açıkladı. Verilere göre Mersin 141.142 tonluk kayısı üretimiyle Türkiye'de birinci oldu. Bu arada TÜİK 2025 yılı ulusal eğitim istatistiklerini de açıkladı. İstatistiklere göre Mersin'de ortalama eğitim süresi 9,4 yıl oldu. Mersin bu rakamla 9,6 yıl olan Türkiye ortalamasının gerisinde kaldı. Kentte yüksek öğretim süresinde ise artış görüldü. Silifke'de zincirleme kaza meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı kazaya karışan 3 araçta hasar oluştu. Tarsus'ta hafif ticari araçla tır çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tarsus'ta bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Mezitli'de karetta karetta türü bir deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurdu. İlk incelemelerde darp izine rastlanmadı. Kaplumbağanın balıkçı ağlarına takılarak öldüğü değerlendiriliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 9-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 6. Ulusal Tazelenme Olimpiyatlarında 270 sporcu yarışacak. Mersin dahil 6 ilden gelen 60 yaş üstü katılımcılar bocce, oryantiring, masa tenisi, voleybol ve çeşitli atletizm branşlarında mücadele edecek. Mersinli sporculardan başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Mersinli tenisçi Ahmet Kaplan Roland Garros tekerlekli sandalye tenis turnuvasında Hollandalı rakibi 1 numaralı seri başı Sam Schroeder'i geçerek finale yükseldi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Aracınızda çizik camınız mı var?

0: Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
8: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Takvimler 5 Haziran 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Siyasetin gündeminde madencilerin hak arayışı ve Ankara'dan peş peşe gelen önemli açıklamalar yer alırken, çocukların devlet yönetimine katılımını hedefleyen yeni CİMER uygulaması ve hükümlülerin eğitimine yönelik işbirliği protokolüne dikkat çekerken, Mersin'de ise 27 ay sonra çözülen faili meçhul cinayet soruşturması, peş peşe yaşanan trafik kazaları ve Tarsus'taki iş yeri yangını bültenimizin ön planına çıkıyor. Dünya gündeminde ise Belçika'daki protestolar ve Somali'de yaşanan çatışmalar var. Türkiye ve dünyadan sıcak gelişmeleriyle hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor.

0: Son mühür.
1: Madenciler çağrı yaptılar. Biz de onların sesini hem duymak hem duyurmak için buraya geldik. Çok sayıda siyasi partinin

0: isterim. Bağımsız Maden İş bizim Soma'da hakkı verilmeyen, hakkı yenilen, kazadan sonra hayatta kalanların işten çıkarılması ve verilen sözlerin tutulmaması üzerine ilk örgütlenmeyi yaptı. Hepiniz takip ettiniz. Somalı madencilerin hakkını almak için buraya defalarca yürüdüler, yalın ayak yürüdüler. Kurucu başkanları trafik kazasında öldü. Tahir Çetin hayatını kaybetti. Şimdi de Doruk Madencilik'teki 160 emekçi için mücadele ediyorlar. Biliyorsunuz Doruk Madencilik iktidar tarafından kayrılan, iktidara çok yakın bir şirket olan Yıldızlar Holding'in işlettiği bir maden. Bu maden şirketinin 2600 tane maden ruhsatı cebinde. Devletten dünya kadar teşvik alıyor, kredi alıyor. Ama doğum yardımını bile ya da kaza geçirmiş bir madenciye ödenecek parayı bile alıp da o parayı zimmetine geçiren, madenciye hakkını vermeyen, yıllardır, aylardır ödemediği maaşlarla 160 madenciye, 180 madenciye 160 milyon TL borcu olan bir şirket. Doruk Madencilik işçileri Beypazarı'ndan kalktılar bir ay önce, Nisan ayının ikinci yarısında. Ankara'ya yürüdüler, yalın ayak yürüdüler, seslerini duyurdular, meclise geldiler. Ankara'da parklarda yattılar, sabahladılar ve 28 Nisan günü bu arkadaşlarımıza devlet söz verdi. Üç bakan kefil oldu ve dediler ki gidin 15 Mayıs günü bütün alacaklarınız yatacak, biz kefiliz. Şimdi Haziran ayındayız. 15 Mayıs'ın üzerinden neredeyse 3 hafta geçti. Yatan bir para yok ve madencileri yine Beypazarı'ndan bu yana sokmuyorlar. Bugün buraya çağrı yapılınca bir yalan haber dolaşıma girdi. Paralar yattı, anlaşma oldu diye. Yolda gelirken Bağımsız Maden İş Başkanı Sayın Gökay Çakır'ı aradım. Kendisinden konuştum. Yatan bir para yok. Öyle bir haber uçuşturuluyor. Biz paramızı alana kadar buradayız, mücadeleyi sürdürüyoruz diyorlar. Şu anda kamuoyunda buraya yapılan çağrıyı işte zayıflatmak için, anlaşmışlar gibi bir şey için numara yapıyorlarsa hiçbirimizi kandıramazlar, madencileri kandıramazlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız, Türkiye İşçi Partisi burada, DEM Parti burada, TKP'yi gördüm, EMEP burada, İYİ Parti'nin değerli milletvekilleri burada. Hep birlikte biz bu alın terinin karşılığı alınana kadar mücadeleye destek vereceğiz. Kamuoyu desteği olursa bu para alınacak. Şunu unutmayın, 1 Mayıs konuşmasında Erdoğan dedi ki madencilerin paralarını ödedik dedi. Bakın onların söylediği yalan 20 televizyonda birden bütün Türkiye'ye yayılıyor. Ama gerçeklik, madenciler hakkını almadı, verilen söz tutulmadı. Halen daha da yatan bir para yok ve seslerini duyurmak için buraya gelmek istiyorlar. 105 madenci abluka altında şu anda orada. Buraya çeşitli yollarla dün tek başlarına ulaşabilen madenci 36. arkadaşlarımız 36 kişi de burada Yıldızlar SSS, Yıldızlar Holding'in kapısının önünde alınlarının terinin karşılığını istiyorlar. Son sözüm şudur. Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar madencilerin hepimiz arkasındayız ve bütün vatandaşlarımıza söylüyoruz. Bayram öncesi onlara geri adımı, onların onurlu mücadelesine sizlerin yürekten verdiğiniz destek attırmıştı. Bu parayı da alacaksa Doruk Madencilik işçileri kamuoyu desteğiyle alacak. Herkes emeğin, emekçinin, madencinin arkasında dursun. Teşekkür ediyorum.
1: Adalet Bakanlığı ile Türk Kızılay arasında hükümlü ve tutukluların eğitimine ve topluma kazandırmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz sisteminin amacının yalnızca cezalandırmak değil, bireyi yeniden topluma kazandırmak olduğunu söyledi.
2: Adalet Bakanlığı ile Türk Kızılay'ı arasında hükümlü ve tutukluların eğitimine ve topluma kazandırılmasına yönelik yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Adalet

0: Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz sisteminin yalnızca cezalandırmayı değil, bireyleri yeniden topluma kazandırmayı hedeflediğini belirtti.
1: Türk ceza infaz sistemi 100 yılı aşkın kurumsal birikimi ve çağdaş ıslah anlayışıyla birlikte cezalandırmanın ötesinde geçerek adeta insanı odağına alan, bireyin yeniden topluma kazandırılmasını amaçlayan bütüncül bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu yaklaşımın temel hedefi hükümlerin yeniden suç işlenmesinin önlenmesi, bireysel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi ve tahliye sonrası yaşamlarına tekrardan hazırlamaktır. Bu doğrultuda ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlerinde eğitimden psikososyal desteğe, manevi rehberlikten mesleki gelişime kadar uzanan geniş bir yelpazede yürütülen iyileştirme ve topluma kazandırma faaliyetleri infaz sisteminin niteliğini her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır. Bu noktada köklü geçmişi, yaygın teşkilat yapısı ve insani yardım alanında tecrübesiyle Türk Kızılay Bakanlığımız için her zaman değerli bir paydaş olmuştur. Türk Kızılay'ı ile işbirliği protokolü 2014 yılında çocuk hükümlülere ve ailelere yol yardımı yapılması amacıyla imzalanmıştır. Türk Kızılay ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde ise 2021 yılından itibaren görüntülü görüşme ücretlerinin karşılanması, anaokulu ve oyun alanlarının tefrişat ihtiyaçlarının giderilmesi, Kızılay butiklerinin kurulması, atölyelerin oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında 12-18 yaş grubu çocukların ve yanında 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlü ve tutukların görüntülü görüşme ücretlerinin desteklenmesi en önemli başlıklardan birisi olmuştur. Kıymetli katılımcılar, imzalayacağımız yeni protokol ile devam eden başarılı işbirliğimiz daha ileriye taşınacak, işbirliğimizin kapsamını genişletecek ve daha sistematik bir yapıya kavuşturan bir adım atılacaktır. Mesleki eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve topluma kazandırma sürecinde etkin bir role sahip olduğundan yeni protokolümüz ile çocuk tutuklu ve hükümlü ile denetimli serbestlik yükümlülüklerinin eğitimlerinin desteklenip mesleki gelişim atölyelerinin oluşturulması hususlarında işbirliği kapsamına alınmıştır.
0: Türk Kızılay'ı Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da topluma yeniden kazandırılacak her bireyin kendileri için önemli olduğunu belirterek işbirliğinin yeni sosyal projelere zemin hazırlayacağını söyledi.
2: Her bir kişi aslında bizim için çok önemli bir hedef. Topluma yeniden kazandırmak adına onları desteklemek, yanınızda sizi düşünen, sizinle beraber olan birileri var demek adına ben inanıyorum ki sahadaki ekiplerimiz bize çok daha farklı projelerle gelecek ve bizler o insanların tekrar topluma kazandırılması anlamında bir katkımız da bizim olursa çok mutlu olacağız, gurur duyacağız.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Çocuk CİMER platformunun hayata geçirildiğini açıkladı. CİMER'e renk kat resim yarışması ödül töreninde konuşan Duran, çocukların ve gençlerin öneri ve fikirleriyle devlet yönetimine katkı sunabileceklerini söyledi.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların ve gençlerin devlet yönetimine katkı sunabilmesi amacıyla Çocuk CİMER platformunun hayata geçirildiğini açıkladı. CİMER'e renk kat resim yarışması ödül töreninde konuşan Duran, çocukların dünyaya farklı bir gözle baktığını belirterek onların fikir ve önerilerinin önemine dikkat çekti.
4: Bu yarışmada sizler varsınız. Çocuklarımız var, gençlerimiz var. Geleceğimiz var. Sizlerin bize katacağı çok şey var. Çünkü dünyayı bizden farklı görüyorsunuz. Biz derken hani şöyle artık orta yaşlı olan, yaşlanmakta olan insanları kastediyorum. Sizlerin önünde yepyeni bir dünya var ve fikirlerinizle, yapacaklarınızla bu dünyayı daha iyi bir hale getireceğinize inanıyorum. Cumhur Dede kitabımız var. Onu güncelledik. Ve çocuklara özel 25 soruda CİMER kitapçığımızı yayınladık. Bunların her birisi bize şunu gösteriyor. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini millet söylüyorsa eğer, işte sizler de çocuklarımız da bunun birer öznelerisiniz. Bunun için söylüyorum. O kadar güzel fikirler ortaya çıkıyor ki, benim de 9 yaşında kızım Elif

0: tür fikirleri benimle paylaştığında diyorum ki gençler, çocuklar bu işi bizden iyi biliyor ve çok da parlak fikirlere sahipler. İşte sizlerin o fikirleriyle katkılarını bekliyoruz. Bu mesele sadece şikayet etmek değil, sadece iyi dilekleri iletmek de değil. Aynı zamanda CİMER demek, önerilerinizi iletmeniz demek. Mesela sokakta bir yerde trafik lambası olması gerekiyor. Siz diyorsunuz ki burada arabalar geçerken zorlanıyor, buraya bir trafik lambası koyalım. İşte bu tür talepler, bu tür istekler CİMER'e iletiliyor. Artık biz sizin önerilerinizi, fikirlerinizi CİMER'e göndermenizi bekliyoruz.
1: Program sonunda CİMER'e renk kat resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
2: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle düzenlenen sivil katılım zirvesinde ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Zirvede konuşan Seçer, yerel yönetimlerde katılımcı demokrasinin ve sivil toplumla işbirliğinin önemine dikkat çekerek ortak akıl anlayışıyla kentin geleceğini birlikte inşa etmeye devam edeceklerini ifade etti.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle sivil katılım zirvesi düzenlendi. İlgili kurum ve STK temsilcilerinin katıldığı zirvede konuşma yapan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer şu noktalara değindi.
3: Bugün yalnızca bir proje faaliyetini konuşmanın yanında nasıl bir yerel yönetim anlayışını büyütmek istediğimizi de konuşacağız. Nasıl bir demokrasi kültürü inşa etmek istediğimizi, vatandaşın yalnızca seçim dönemlerinde hatırlandıkları değil, karar süreçlerinin gerçek bir paydaşı olduğu bir yönetim anlayışını konuşacağız. Dünya değişiyor, kentler değişiyor, toplumların beklentileri de değişiyor. Artık klasik belediyecilik anlayışı tek başına yeterli gelmiyor. Ancak çağdaş belediyecilik hizmet üretmenin yanında insanı yönetime ortak etmektir. Asıl güç o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, birbirine saygı duyması, birbirini dinlemesi ve ortak geleceğe birlikte karar vermesidir. İşte sivil katılım tam da budur. Sivil katılım vatandaşın yalnızca dinleyen değil, sürecin bir parçası olduğu bir yönetim anlayışıdır. Kentin geleceğinin toplumla birlikte şekillenmesidir. Çünkü katılım olursa şeffaf bir yönetim olur. Güven olur ve güçlü bir kent olur. Türkiye Belediyeler Birliği olarak da bizim de yerel yönetime bakışımız tam da budur. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerimizin daha şeffaf, daha katılımcı, daha hesap verebilir bir yönetim anlayışına ulaşması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Belediye akademimizden kapasite geliştirme programına, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği markası ELOK süreçlerinden uluslararası işbirliklerine kadar çok geniş bir alanda belediyelerimizin kurumsal kapasitesini güçlendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşın yönetime en doğrudan temas ettiği kurumlar belediyelerdir. Millet iradesinin direkt yansıdığı makamların başında belediye başkanlıkları gelir. Elbette güzel işler oluyor ama daha yapacak çok işimiz var. Hep beraber bunu başaracağız. Tüm Türkiye olarak vatandaşlar, yani sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler de bunun içinde Türkiye'yi daha iyi noktalara hep beraber götüreceğiz. Birlikten güç doğar. Bu projeye emeği geçen tüm paydaşlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mersin'in ev sahipliğinden de mutluluk duyuyorum bir belediye başkanı olarak. İnşallah daha çok güzel çalışmalara ev sahipliği yaparız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
4: Büşra Değerli Ajanda

0: aradan sonra devam edecek. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığını ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır. Kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, Bugünün Gençleri, Geleceğin İşleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez, gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Komşudan, seks

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 970

0: 0534-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
5: Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza Tarsus-Adana otoyolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Aynı aileden olduğu öğrenilen 6 kişinin bulunduğu HB idaresindeki hafif ticari araç tırla çarpıştı. Kazada Mekiye Biter hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
6: Ve kaza haberiyle devam ediyoruz. Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
5: Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Kazaya karışan 3 araçta hasar oluştu. Kaza ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Mehmet M. yönetimindeki aracın çarptığı park halindeki araç çarpışmanın şiddetiyle önünde park halindeki bir araca çarptı. 3 araçta hasara yol açan kazada bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ayşe G. ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
6: Mersin'in Tarsus ilçesinde otomatik kepenk üretimi yapılan bir atölyede çıkan yangın paniğe neden oldu. Neyse ki itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.
5: Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Barbaros Mahallesi D400 karayolu üzerinde bulunan İş Geliştirme Merkezi 2'deki otomatik kepenk üretimi yapan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

0: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerinin siyah bantla kapatılarak satışa sunulduğu tespit edildi. Kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmeler mühürlenirken sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.
1: Ben sana girişte kaptaycı madde, torpil, biz kaçıran var mı dedim. Yok dedin ve biz bulduk. Çocuklar bunları alıyor, ellerinde patlatıyorlar. Bak biz buna müsaade edemeyiz ha. Elinde patlıyor olma. Ben buna müsaade etmiyorum. Etmeyeceğim de.
2: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ilginç anlar yaşandı.
1: Kabul edemiyorum, şuna bak, üstünü karartma yapmışsınız. Ben bunu nasıl kabul edeyim? Bakın,
3: bunu yanlış getirmişler.
1: Yanlış getirmemişler. Siz bunu göz göre göre almışsınız. Bakın, son kullanma tarihinin üzerini kapatmışlar. Altındaki zaten sürede daha eski. 2024, 2025 almışlar. 2025 de geçmiş üstünden. Üstünü de boyamışlar. Bakın, EKT'si geçmiş ürünlerin hepsini alıyoruz. Bunları aldık mı? Bunu da burada yaşıyoruz. Bunu da kabul etmeyeceğiz. Ahmet Bey, kapatıyoruz abi. Kapatıyoruz. Direkt kapatıyoruz. Mühürü vurun, kapatın. Hemen.
2: Denetimlerde kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmeler mühürlenerek haklarında yasal işlem başlatıldı.
1: İyi taktik vallahi, ben beğendim bu işi ya. SKT'si geçmiş ürünlere şöyle bir bandaj kullanalım. Vatandaş siyah karart olsun. Vatandaş görmesin. Gelsin alsın. Tamam abi. Getir bak, yasaklı ürün var mı diye soracakken maşallah Allah'ın esirgesi, her şey patlıyor burada. Bunların satışı yasak. Ruhsatın da yok, satışı yasak. Kız kaçıran, torpil, meşale yasak abi, senin satman yasak. Ruhsatın da yok zaten. İşletme ruhsatın var mı? Bunları satmaya bir belgen var mı? Patlayıcı, ateşi, kız kaçıran mı bu? Aman torpil, bildiğin bomba var burada ya. Alamazsın sen beni bu tarafa. Benim denetleme kanunum var, zabıta yönetmeliğim var. Ahmet Bey, tutanağı tutun, burayı da mühürlüyoruz. Ruhsatsız mühürlüyoruz. İşletme ruhsatsız mı? İşletme ruhsatsız mı? Bitti konu. Kapatıyoruz. Mühür işlemini başlatalım arkadaşlar hemen. Abi ne dükkan olduğun belli değil, ne sattığın belli değil. Ruhsatın yok bir kere. İşletme açmışsın, ruhsatın yok. Kusura bakma, ben bunlara müsaade edemem. Okuldaki öğrencilerin satın aldığıyla dahil ben buraya ekip gönderdim, evet, uyarı yaptım.
4: Sonra satmadık biz.
1: Bunu satılıyordu. Bir daha şikayet geldi. Hayır. Tamam. Tamam. Buyurun. Şey aralım, jandarmayı arayalım.
5: Tamam. Buyurun.
1: Aradınız mı? Tamam. Abi şunu alalım oradan. Kaldır abi önünü alır.
6: İkel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
7: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Araştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Komşudan 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört

0: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo,

0: Antalya'da ve Karaman'da.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Derdim var, dermanım yok. Devasızım, sızım sızlar içim. Senin için vefasız diyor içim. Duymaya yok,

0: Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması geldi. Bakanlık, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi. CHP'deki mutlak butlan krizinin çözümü için yapılan görüşmeler sonucunda önce Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının, yapılacak görüşmelerin ardındansa kurmaylarının görüşmeleri bekleniyor. CHP'li kaynaklar görüşmenin ana gündeminin kurultay olacağını belirtiyor. Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasının süresiz olarak bağlanabilmesini öngören hükmü iptal etmesine kadınlardan "nafakayı değil yoksulluğu bitirin" şeklinde tepkiler geldi. Karar, eşit ve özgür yaşam hakkını hedef alan daha geniş bir siyasal hattın yeni halkası olarak değerlendirildi. Mecliste stajyerlere taciz davasında yeni bir gelişme yaşandı. Meclis lokantasında stajyerlere taciz iddiası davasında mahkeme 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Mayıs'ta aylık enflasyon %1.71, yıllık enflasyon %32.61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı. TÜİK verilerine göre Mayıs'ta en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %34.86 artış, ulaştırmada %34.29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45.59 artış olarak gerçekleşti. Türkiye Dünya Çevre Günü'nde havasının sağlığını bir kez daha tartışıyor. Verilere göre 2025'te Türkiye'nin tüm illerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık sınır değeri olan partikül madde seviyeleri aşıldı. En kirli hava Iğdır'da ölçülürken Kırklareli temiz hava konusunda ön plana çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de havadaki ince partikül madde miktarı Dünya Sağlık Örgütü standartlarının çok üzerinde seyretti. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle hayata geçirilen Mersin Dijital Gençlik Merkezi kapılarını açtı. Bugünün Gençleri Geleceğin İşleri projesi kapsamında hizmete giren merkez, yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim, yeni nesil mesleki gelişim fırsatları ve ortak üretim alanları sunarak gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyor. Avrupa Birliği Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında desteklenen Yeşil Kalkan, iklim değişikliği karşısında sürdürülebilir tarım için biyolojik çözümler projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde biyolojik mücadele alanları üretim tesisi kurulacak. Mersin'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Uyuşturucuya karşı son bir haftada kentte yapılan operasyonlarda 129 şahıs yakalandı, 7 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1776 adet uyuşturucu hap ve 1632 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Nevşehir merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 93 şüpheliden 79'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları,
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığını ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik

0: katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır, kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, Bugünün Gençleri, Geleceğin İşleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez, gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin BTR adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kod

0: Ama akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını

0: Reklam tanıtım.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması geldi. Bakanlık bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi. CHP'deki mutlak butlan krizinin çözümü için yapılan görüşmeler sonucunda önce Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının, yapılacak görüşmelerin ardındansa kurmaylarının görüşmeleri bekleniyor. CHP'li kaynaklar görüşmenin ana gündeminin kurultay olacağını belirtiyor. Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasının süresiz olarak bağlanabilmesini öngören hükmü iptal etmesine kadınlardan "nafakayı değil yoksulluğu bitirin" şeklinde tepkiler geldi. Karar eşit ve özgür yaşam hakkını hedef alan daha geniş bir siyasal hattın yeni halkası olarak değerlendirildi. Mecliste stajyerlere taciz davasında yeni bir gelişme yaşandı. Meclis lokantasında stajyerlere taciz iddiası davasında mahkeme 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Mayıs'ta aylık enflasyon %1.71, yıllık enflasyon %32.61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı. TÜİK verilerine göre Mayıs'ta en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %34.86 artış, ulaştırmada %34.29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45.59 artış olarak gerçekleşti. Türkiye Dünya Çevre Günü'nde havasının sağlığını bir kez daha tartışıyor. Verilere göre 2025'te Türkiye'nin tüm illerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık sınır değeri olan partikül madde seviyeleri aşıldı. En kirli hava Iğdır'da ölçülürken Kırklareli temiz hava konusunda ön plana çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de havadaki ince partikül madde miktarı Dünya Sağlık Örgütü standartlarının çok üzerinde seyretti. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle hayata geçirilen Mersin Dijital Gençlik Merkezi kapılarını açtı. Bugünün gençleri, geleceğin işleri projesi kapsamında hizmete giren merkez, yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim, yeni nesil mesleki gelişim fırsatları ve ortak üretim alanları sunarak gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyor. Avrupa Birliği Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında desteklenen Yeşil Kalkan, iklim değişikliği karşısında sürdürülebilir tarım için biyolojik çözümler projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

0: proje kapsamında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde biyolojik mücadele alanları üretim tesisi kurulacak. Mersin'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Uyuşturucuya karşı son bir haftada kentte yapılan operasyonlarda 129 şahıs yakalandı, 7 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1776 adet uyuşturucu hap ve 1632 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Nevşehir merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 93 şüpheliden 79'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Efendim merhaba, gündemdeki konuları, öne çıkan olayları sizlere aktaracağız, hatırlatacağız. Adalet Bakanlığı, Akın Gürley'in Adalet Bakanı olduğu andan itibaren farklı ve daha hızlı bir şekilde çalışma temposuyla çalışmalarını yürütüyor. Adalet Bakanı Akın Gürley, Kızılay'la bir protokol imzalandığını açıkladı. Protokol imza töreninde Akın Gürley ve Kızılay'ın Sayın Başkanı yapmış oldukları açıklamada bu protokolle özellikle cezaevinde bulunan çocuk ve genç hükümlülerin rehabilite edilmeleri ve eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanması konusunda aktif, daha da aktif çalışma yürüteceklerini söylediler.
1: Adalet Bakanlığı ile Türk Kızılay'ı arasında hükümlü ve tutukluların eğitimine ve topluma kazandırılmasına yönelik yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Adalet Bakanı Akın Gürley, ceza infaz sisteminin yalnızca cezalandırmayı değil, bireyleri yeniden topluma kazandırmayı hedeflediğini belirtti.
2: Türk ceza infaz sistemi 100 yılı aşkın kurumsal birikimi ve çağdaş ıslah anlayışıyla birlikte cezalandırmanın ötesinde geçerek adeta insanı odağına alan, bireyin yeniden topluma kazandırılmasını amaçlayan bütüncül bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu yaklaşımın temel hedefi hükümlerin yeniden suç işlenmesinin önlenmesi, bireysel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi.

0: ve tahliye sonrası yaşamlarına tekrardan hazırlamaktır. Bu doğrultuda ceza infaz kurumlarında ve devletimli serbestlik müdürlerinde eğitimden, psikososyal desteğe, manevi rehberlikten, mesleki gelişime kadar uzanan geniş bir yelpazede yürütülen iyileştirme ve topluma kazandırma faaliyetleri infaz sisteminin niteliğini her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır. Bu noktada köklü geçmişi, yaygın teşkilat yapısı ve insani yardım alanında tecrübesiyle Türk Kızılay Bakanlığımız için her zaman değerli bir paydaş olmuştur. Türk Kızılay'ı ile işbirliği protokolü 2014 yılında çocuk hükümlülere ve ailelere yol yardımı yapılması amacıyla imzalanmıştır. Türk Kızılay ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde ise 2021 yılından itibaren görüntülü görüşme ücretlerinin karşılanması, anaokulu ve oyun alanlarının tefrişat ihtiyaçlarının giderilmesi, Kızılay butiklerinin kurulması, atölyelerin oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında 12-18 yaş grubu çocukların ve yanında 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlü ve tutukların görüntülü görüşme ücretlerinin desteklenmesi en önemli başlıklardan birisi olmuştur. Kıymetli katılımcılar, imzalayacağımız yeni protokol ile devam eden başarılı işbirliğimiz daha ileriye taşınacak, işbirliğimizin kapsamını genişletecek ve daha sistematik bir yapıya kavuşturan bir adım atılacaktır. Mesleki eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve topluma kazandırma sürecinde etkin bir role sahip olduğundan yeni protokolümüz ile çocuk tutuklu ve hükümlü ile denetimli serbestlik yükümlülüklerinin eğitimlerinin desteklenip mesleki gelişim atölyelerinin oluşturulması hususlarında işbirliği kapsamına alınmıştır.
1: Türk Kızılay'ı Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da topluma yeniden kazandırılacak her bireyin kendileri için önemli olduğunu belirterek işbirliğinin yeni sosyal projelere zemin hazırlayacağını söyledi.
2: Her bir kişi aslında bizim için çok önemli bir hedef. Topluma yeniden kazandırmak adına onları desteklemek, yanınızda sizi düşünen, sizinle beraber olan birileri var demek adına ben inanıyorum ki sahadaki ekiplerimiz bize çok daha farklı projelerle gelecek ve bizler o insanların tekrar topluma kazandırılması anlamında bir katkımız da bizim olursa çok mutlu olacağız, gurur duyacağız.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran çocuklarla bir araya geldi ve çocuklara öneride bulundu. CİMER sadece şikayet ulaştırılan bir mekanizma ya da platform değildir. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi de CİMER'e yazın, bizimle paylaşın, faydalanalım ve daha güzel işler yapalım dedi.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran çocukların ve gençlerin devlet yönetimine katkı sunabilmesi amacıyla Çocuk CİMER platformunun hayata geçirildiğini açıkladı. CİMER'e renk kat resim yarışması ödül töreninde konuşan Duran, çocukların dünyaya farklı bir gözle baktığını belirterek onların fikir ve önerilerinin önemine dikkat çekti.
4: Bu yarışmada sizler varsınız. Çocuklarımız var, gençlerimiz var. Geleceğimiz var. Sizlerin bize katacağı çok şey var. Çünkü dünyayı bizden farklı görüyorsunuz. Biz derken hani şöyle artık orta yaşlı olan, yaşlanmakta olan insanları kastediyorum. Sizlerin önünde yepyeni bir dünya var ve fikirlerinizle, yapacaklarınızla bu dünyayı daha iyi bir hale getireceğinize inanıyorum. Cumhur Dede kitabımız var. Onu güncelledik. Ve çocuklara özel 25 soruda CİMER kitapçığımızı yayınladık. Bunların her birisi bize şunu gösteriyor. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini millet söylüyorsa eğer, işte sizler de çocuklarımız da bunun birer öznelerisiniz. Bunun için söylüyorum. O kadar güzel fikirler ortaya çıkıyor ki, benim de 9 yaşında kızım Elif bu tür fikirleri benimle paylaştığında diyorum ki gençler, çocuklar bu işi bizden iyi biliyor ve çok da parlak fikirlere sahipler. İşte sizlerin o fikirleriyle katkılarını bekliyoruz. Bu mesele sadece şikayet etmek değil, sadece iyi dilekleri iletmek de değil. Aynı zamanda CİMER demek, önerilerinizi iletmeniz demek. Mesela sokakta bir yerde

0: lambası olması gerekiyor. Siz diyorsunuz ki burada arabalar geçerken zorlanıyor, buraya bir trafik lambası koyalım. İşte bu tür talepler, bu tür istekler CİMER'e iletiliyor. Artık biz sizin önerilerinizi, fikirlerinizi CİMER'e göndermenizi bekliyoruz.
1: Program sonunda CİMER'e renk kat resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri taktı.

0: Çevre Günü dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından Mersin Millet Bahçesi sahil etabında etkinlik düzenlendi.
1: Mersin Valiliği himayesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Mersin İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi ve Çevdosan firması işbirliğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Çevre Müfettişliği Sıfır Atık Günü atölye etkinlikleri programı düzenlendi. Program Mersin Millet Bahçesi sahil etabında gerçekleştirildi. Etkinlikte Mersin Valisi Atilla Toros bir konuşma yaptı.
2: Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü programına hoş geldiniz. Sizlere en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu yılın teması çok net, çok güçlü ve çok anlamlı bir çağrıda bulunuyor. Dünya bize emanet. Bu ifade sadece bir slogandan ibaret değildir. Bu ifade tarih karşısındaki sorumluluğumuzun, vicdanımızın ve gelecek nesillere karşı yükümlülüğümüzün adıdır. Çünkü emanet bizim medeniyet tasavvurumuzun en kıymetli kavramlarından biridir. Emanet korumaktır, sahip çıkmaktır, aldığını eksiltmeden yarınlara ulaştırmaktır. İşte çevre de tam olarak da böyle bir emanettir. Bizler suyuyla, toprağıyla, deniziyle ve ormanıyla bir bu cennet vatanın her bir hazinesini gelecek nesiller adına korumakla yükümlüyüz. Çünkü doğayı korumayı bir medeniyet mirası olarak gören bir kültürün mensuplarıyız.
1: Etkinlikte öğrencilerin atık malzemelerden yapmış oldukları defile büyük ilgi gördü.
3: Geri dönüşüm modası en havalı bizde. Atma, topla, yeniden yap, bir be, ile dünya şahar.
1: Etkinlik halk oyunları gösterisiyle devam etti.

0: protokol üyeleri etkinlik alanında açılan standları gezerek bilgi aldı.
1: Yok hocam, biz kedi yazdık.
0: Avrupa Birliği'nin katkılarıyla Mersin'de zirve gerçekleştirildi. Katılım, sivil katılım zirvesi. Büyükşehir Belediyesi düzenledi ve Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de zirvede bir konuşma yaptı.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle sivil katılım zirvesi düzenlendi. İlgili kurum ve STK temsilcilerinin katıldığı zirvede konuşma yapan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer şu noktalara değindi.
3: Bugün yalnızca bir proje faaliyetini konuşmanın yanında nasıl bir yerel yönetim anlayışını büyütmek istediğimizi de konuşacağız. Nasıl bir demokrasi kültürü inşa etmek istediğimizi, vatandaşın yalnızca seçim dönemlerinde hatırlandıkları değil, karar süreçlerinin gerçek bir paydaşı olduğu bir yönetim anlayışını konuşacağız. Dünya değişiyor, kentler değişiyor, toplumların beklentileri de değişiyor. Artık klasik belediyecilik anlayışı tek başına yeterli gelmiyor. Ancak çağdaş belediyecilik hizmet üretmenin yanında insanı yönetime ortak etmektir. Asıl güç o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, birbirine saygı duyması, birbirini dinlemesi ve ortak geleceğe birlikte karar vermesidir. İşte sivil katılım tam da budur. Sivil katılım vatandaşın yalnızca dinleyen değil, sürecin bir parçası olduğu bir yönetim anlayışıdır. Kentin geleceğinin toplumla birlikte şekillenmesidir. Çünkü katılım olursa şeffaf bir yönetim olur, güven olur ve güçlü bir kent olur. Türkiye Belediyeler

0: Birliği olarak da bizim de yerel yönetime bakışımız tam da budur. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerimizin daha şeffaf, daha katılımcı, daha hesap verebilir bir yönetim anlayışına ulaşması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Belediye akademimizden kapasite geliştirme programına, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği markası ELOK süreçlerinden uluslararası işbirliklerine kadar çok geniş bir alanda belediyelerimizin kurumsal kapasitesini güçlendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşın yönetime en doğrudan temas ettiği kurumlar belediyelerdir. Millet iradesinin direkt yansıdığı makamların başında belediye başkanlıkları gelir. Elbette güzel işler oluyor ama daha yapacak çok işimiz var. Hep beraber bunu başaracağız. Tüm Türkiye olarak vatandaşlar, yani sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler de bunun içinde Türkiye'yi daha iyi noktalara hep beraber götüreceğiz. Birlikten güç doğar. Bu projeye emeği geçen tüm paydaşlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mersin'in ev sahipliğinden de mutluluk duyuyorum bir belediye başkanı olarak. İnşallah daha çok güzel çalışmalara ev sahipliği yaparız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.

0: Ette Multi Enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Enerji. Orzakstan.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız.

0: Pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
4: Kimi arkadaşına, kimi akrabasına şirket açacağız veya hesabını ticari amaçla kullanacağız. Vaatleriyle, kurumsal yalanlarla inanmış, kimi meşru bir ticaret yaptığını sanarak aslında bir dolandırıcı çarkına alet edildiğinden habersiz. Sayın yetkililer, hepimiz çok iyi biliyoruz ki hiçbir profesyonel dolandırıcı yakalanacağını bile bile kendi şahsına ait bir IBAN veya telefon hattı kullanmaz. Asıl şebeke liderleri dijital gölgelerin arkasına gizlenip para yurt dışına ya da kripto paralara kaçırırken adalet sistemi sadece parama olarak kullanmış bu hesap sahiplerini, bu gençleri, bu ev hanımlarını buluyor. Asıl suçlular elini kolunu sallayarak gezerken faturanın sadece arkadaşına, akrabasına güvenen ve sadece iş yaptığını sanan hesap sahiplerine kesilmesi adalete olan inancın derinden yaralanmaktadır.
5: Grup mağduriyetlerin giderilmesi ve soruşturmalarda daha kapsamlı değerlendirme yapılması çağrısında bulundu.
6: Tarsus-Adana yolunda kaza yaşandı.
5: Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza Tarsus-Adana otoyolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Aynı aileden olduğu öğrenilen 6 kişinin bulunduğu HB idaresindeki hafif ticari araç tırla çarpıştı. Kazada Mekiye Biter hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
6: Silifke ilçesinde de seyir halindeki bir araç duran bir araca çarptı. Çarptığı araç da başka bir araca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.
5: Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Kazaya karışan 3 araçta hasar oluştu. Kaza ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Mehmet M. yönetimindeki aracın çarptığı park halindeki araç çarpışmanın şiddetiyle önünde park halindeki bir araca çarptı. 3 araçta hasara yol açan kazada bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ayşe G. ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
6: Tarsus'ta otomatik kepenk üretimi yapan bir atölyede yangın çıktı. İtfaiye kısa sürede yangını söndürdü.
5: Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Barbaros Mahallesi D400 karayolu üzerinde bulunan İş Geliştirme Merkezi 2'deki otomatik kepenk üretimi yapan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

0: Tüm Türkiye'de özellikle gıda üretimi yapan, gıda satışı yapan işletmeler başta olmak üzere denetimler, fiyat denetimleri, ürün son kullanma tarihi denetimleri, içerik denetimleri, hijyen denetimleri devam ediyor. Tarım Bakanlığı'nın ekipleri, ticaret müdürlüklerinin ekipleri ve belediye zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Hatay'da da, Hatay'ın Dört Yol ilçesinde de denetim sırasında ilginç anlar yaşandı.
1: Ben sana girişte Hatay'cı madde, torpil, hız kaçıran var mı dedim. Yok dedin ve biz bulduk. Çocuklar bunları alıyor, ellerinde patlatıyorlar. Bak biz buna müsaade edemeyiz ha. Elinde patlıyor olma. Ben buna müsaade etmiyorum. Etmeyeceğim de.
2: Hatay'ın Dört Yol ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ilginç anlar yaşandı.
1: Kabul edemiyorum. Şuna bak. Üstünü karartma yapmışsınız. Ben bunu nasıl kabul edeyim? Bakın.
3: Bunu yanlış getirmişler.
1: Yanlış getirmemişler. Siz bunu göz göre göre almışsınız. Bakın. Son kullanma tarihinin üzerini kapatmışlar. Altındaki zaten sürede daha eski. 2024, 2025 almışlar. 2025 de geçmiş üstünden. Üstünü de boyamışlar. Bakın. EKT'si geçmiş ürünlerin hepsini alıyoruz. Bunları aldık mı? Bunu da burada yaşıyoruz. Bunu da kabul etmeyeceğiz. Ahmet Bey, kapatıyoruz abi. Kapatıyoruz. Direkt kapatıyoruz. Mühürü vurun kapatın. Hemen.
2: Denetimlerde kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmeler mühürlenerek haklarında yasal işlem başlatıldı.
1: İyi taktik vallahi, ben beğendim bu işi ya. SKT'si geçmiş ürünlere şöyle bir bandaj kullanalım. Vatandaş siyah karart olsun, vatandaş görmesin, gelsin alsın. Tamam abi. Getir bak, yasaklı ürün var mı diye soracakken maşallah Allah'ın esirgesi her şey patlıyor burada. Bunların satışı yasak. Ruhsatın da yok, satışı yasak. Hız kaçıran, torpil, meşale yasak abi, senin satman yasak. Ruhsatın da yok zaten. İşletme ruhsatın var mı? Bunları satmaya bir belgen var mı? Patlayıcı, ateşi, hız kaçıran mı bu? Ama torpil, bildiğin bomba var burada ya. Alamazsın sen beni bu tarafa. Benim denetleme kanunum var, zabıta yönetmeliğim var. Ahmet Bey, tutanağı tutun, burayı da mühürlüyoruz. Ruhsatsız mühürlüyoruz. İşletme ruhsatsız mı? İşletme ruhsatsız mı? Bitti konu. Kapatıyoruz. Mühür işlemini başlatalım arkadaşlar hemen. Abi ne dükkan olduğun belli değil, ne sattığın belli değil. Ruhsatın yok bir kere. İşletme açmışsın, ruhsatın yok. Kusura bakma, ben bunlara müsaade edemem. Okuldaki öğrencilerin satın aldığıyla dahil ben buraya ekip gönderdim ve uyarı yaptım.
4: Satmadık biz.
1: Bunu satılıyordu. Bir daha şikayet geldi. Hayır. Tamam. Tamam. Buyurun. Şey aralım. Jandarmayı arayalım.
5: Tamam. Buyurun.
1: Aradınız mı? Tamam. Abi şunu alalım oradan. Kaldır abi önüne koy.
0: Azak Denizi'nde iki gemi drone'la vuruldu. Drone'ların hangi ülkeye ait olduğu araştırılıyor. İki gemide de bütün mürettebat Azerbaycanlıydı ve 5 Azerbaycanlı denizci hayatını kaybetti. Azak Denizi'nde seyreden iki kuru yük gemisi gece saatlerinde İHA saldırısına uğradı. Saldırılarda 5 Azerbaycan vatandaşı denizci hayatını kaybetti. Rusya'nın Taganrog Körfezi'nde meydana gelen saldırılarda Belize bayraklı Natra gemisine 4 İHA isabet etti. Gemide çıkan yangın söndürülürken 2 mürettebat hayatını kaybetti. Palau bayraklı Zircon gemisinin üst bölümünü hedef alan saldırıdaysa 3 denizci hayatını kaybetti. Gemide çıkan yangın nedeniyle mürettebat can kurtaran botlarıyla tahliye edildi. Her iki gemide bulunan toplam 26 mürettebatın Azerbaycan vatandaşı olduğu belirtilirken, sağ kurtulan denizcilerin bölgeden geçen gemiler tarafından kurtarılarak limana ulaştırıldığı bildirildi. İsrail ateşkes şartlarına uymuyor. İsrail bir kez daha gece saatlerinde Gazze'liler uyurken Gazze'yi bombaladığı bir apartmanı vurdu. 9 kişi hayatını kaybetti.
2: İsrail Gazze'de ateşkes ihlalini sürdürüyor. İsrail ordusu Gazze şehrinde

0: sivillerin bulunduğu apartmana saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu yangın çıkarken sağlık ekipleri sivilleri kurtarmak için olay yerine sevk edildi. Yerel kaynaklara göre saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırının önceden hiçbir uyarı yapılmadan çoğu kişi uyuduğu sırada düzenlendiği öğrenildi.
1: Somali'de de güvenlik güçleriyle ayrılıkçı milisler arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor.
0: Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik güçleriyle muhalif milisler arasında çıkan çatışmalar kentte gerginliği artırdı. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed'in görev süresinin uzatılmasına karşı planlanan protestolar öncesinde başlayan çatışmalar gece boyunca sürdü. Güvenlik güçleriyle ağır silahlı milisler arasında yaşanan çatışmalarda bazı evler zarar görürken çok sayıda sivil bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Somali polisi milislere karşı geniş çaplı bir güvenlik operasyonu yürütüldüğünü açıkladı. Eski Cumhurbaşkanı Şarif Şeyh Ahmet ise hükümet güçlerinin evini hedef aldığını öne sürerek yönetimi anayasayı ihlal etmekle suçladı.
1: Belçika'da hükümet eğitimde tasarruf kararı almak için çalışmaya başlayınca Belçika'da halk sokaklara döküldü, eğitimde tasarruf olmaz dedi, polisle çatıştı.
0: Belçika'nın başkenti Brüksel'de eğitimde planlanan tasarruf paketine karşı düzenlenen protesto gösterisi polisle göstericiler arasında çatışmaya dönüştü. Çoğunluğu gençlerden oluşan binden fazla kişi eğitim harcamalarındaki kesintileri protesto etmek için Brüksel Merkez İstasyonu önünde toplandı. Göstericilerin kurdukları barikatları ateşe vermesi ve havai fişek kullanması üzerine olaylar büyüdü. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Güvenlik gerekçesiyle istasyondaki birçok çıkış kapatılırken metro seferlerinde de aksamalar yaşandı. Tepki çeken tasarruf paketi kapsamında öğrenim ücretlerinin artırılması ve öğretmenlerin haftalık ders saatlerinin uzatılması planlanıyor.
1: Meksika'da petrol taşıyan bir tankerin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Brezilya'da raylara düşen kişi trenin gelmesine saniyeler kala kurtarıldı. Polisle şüpheli arasında ilginç kovalamaca sosyal medyada gündem oldu.

Çin'de bir palyaço robot kendisini izleyen çocuğa tekme attı. Milli maçta Arnavut futbolcu İsrailli oyuncuya tokat attı. Toprak Razgatlıoğlu yeteneğiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

0: İstanbul'da bir adamın kafede çıkardığı olay kameraya yansıdı. Türk Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'na katılıyor ve birçok sanatçı geçmiş yıllarda Dünya Kupası'na katılan milli takımımız için marşlar yapmıştı. Bu yılda yine birçok sanatçı marşlar yaptılar, sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Ama Osmaniye'de Karacaoğlan Ortaokulu'nda öğrencilerinin desteğiyle Türkçe öğretmeni bir marş yaptı. İşte o marş çok daha beğenildi. Şimdi de sosyal medyada ve dillerde.
1: Osmaniye'de Karacaoğlan Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Dünya Kupası yolunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımına destek için anlamlı bir projeye imza attı.

0: Türkçe öğretmeni Metin Kurt öncülüğünde hayata geçirilen çalışmada öğrenciler milli takım sevgisini müzikle anlattı.
1: Türkiye A milli futbol takımımız için yapmış olduğumuz bir şarkı. Bu şarkıyı biz öğrencilerimizle aslında bir ders içeriği olarak ürettik. Malumunuz 2024 yılından itibaren Marif modeli kapsamında çocuklarımızla üretmeye çok önem veriyoruz. Ve bu üretim kapsamında çocuklar benim söz yazarlığı noktasında ilgimin olduklarını bildikleri için öğretmenim milli takımımız için bir şarkı yazar mısınız dediklerinde ben onlara bu fikri tabii ki öncelikle neden olmasın diyerek yanıtladım. Tabii daha sonrasında bu fikir bende gelişti ve sözlerini yazmış oldum. Daha sonra şarkısını üretmiş oldum. Ortaya güzel bir eser çıktı. Ben önce burada çocuklarımın beğenmesini çok sevinmiştim. Tabii daha sonra bunu okulumuzda bir koreografi haline getirdik ve videosunu çektik. O yüzden çok memnunuz.

0: Gerçekten bravo. Bu marş birçok sanatçının üretmiş olduğu, milli takımımız için yapmış olduğu marştan çok çok çok daha güzel. Ampute futbol takımı, Mersin Ampute futbol takımı ligi 3. sırada bitirdi. İlk iki takım Süper Lig'e çıkacaktı. İkinci sıradaki takım hakkından feragat etti. Ve Mersin Ampute futbol takımı federasyon kararıyla Süper Lig'e çıktı. Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Mersin Ampute futbol takımı Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun kararıyla Ampute futbol Süper Lig'ine yükseldi. Sezonu 20 puanla 3. sırada tamamlayan Mersin temsilcisi, ligi 2. sırada bitiren Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü'nün Süper Lig'e yükselme hakkını kullanmaması üzerine üst lige çıkma hakkı kazandı. Mersin Ampute futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atan ekip, önümüzdeki sezon Türkiye'nin en üst düzey ampute futbol organizasyonunda mücadele edecek. Yine Mersinli milli tenisçi Ahmet Kaplan Fransa'da önemli turnuvada finale kaldı.
1: Milli sporcu Mersinli Ahmet Kaplan teniste başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Fransa Roland Garros tekerlekli sandalye tenis turnuvasında mücadele eden dünya 5 numarası Mersinli tenisçi Guat kategorisi yarı finalinde Hollandalı rakibi 1 numaralı seri başı Schroeder'i mağlup ederek finale yükseldi. Ahmet Kaplan Hollandalı 2 numaralı seri başı Niels Winke finalde rakip oldu.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Güzel bir gün, mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığını ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır, kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, Bugünün Gençleri, Geleceğin İşleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez,

0: Gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin BTR adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy, Orzakstan.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
13: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
14: SML Restoran ve Catering.
15: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
14: 0533 974 4590.
15: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
14: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
16: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerdeyse başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işle

0: içimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi?
1: Gider mi?
0: Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi?

0: Sun FM.
1: Reklam tanıtır.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşulları

0: fiyatlarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması geldi. Bakanlık, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi. CHP'deki mutlak butlan krizinin çözümü için yapılan görüşmeler sonucunda önce Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının, yapılacak görüşmelerin ardındansa kurmaylarının görüşmeleri bekleniyor. CHP'li kaynaklar görüşmenin ana gündeminin kurultay olacağını belirtiyor. Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasının süresiz olarak bağlanabilmesini öngören hükmü iptal etmesine kadınlardan "nafakayı değil yoksulluğu bitirin" şeklinde tepkiler geldi. Karar, eşit ve özgür yaşam hakkını hedef alan daha geniş bir siyasal hattın yeni halkası olarak değerlendirildi. Mecliste stajyerlere taciz davasında yeni bir gelişme yaşandı. Meclis lokantasında stajyerlere taciz iddiası davasında mahkeme 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Mayıs'ta aylık enflasyon %1.71, yıllık enflasyon %32.61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı. TÜİK verilerine göre Mayıs'ta en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %34.86 artış, ulaştırmada %34.29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar %45.59 artış olarak gerçekleşti. Türkiye Dünya Çevre Günü'nde havasının sağlığını bir kez daha tartışıyor. Verilere göre 2025'te Türkiye'nin tüm illerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık sınır değeri olan partikül madde seviyeleri aşıldı. En kirli hava Iğdır'da ölçülürken Kırklareli temiz hava konusunda ön plana çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de havadaki ince partikül madde miktarı Dünya Sağlık Örgütü standartlarının çok üzerinde seyretti. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle hayata geçirilen Mersin Dijital Gençlik Merkezi kapılarını açtı. Bugünün gençleri, geleceğin işleri projesi kapsamında hizmete giren merkez, yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim, yeni nesil mesleki gelişim fırsatları ve ortak üretim alanları sunarak gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyor. Avrupa Birliği, Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında desteklenen Yeşil Kalkan, iklim değişikliği karşısında sürdürülebilir tarım için biyolojik çözümler projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde biyolojik mücadele alanları üretim tesisi kurulacak. Mersin'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Uyuşturucuya karşı son bir haftada kentte yapılan operasyonlarda 129 şahıs yakalandı, 7 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1776 adet uyuşturucu hap ve 1632 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Nevşehir merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 93 şüpheliden 79'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: bilgisayarında, tabletinde. Hemen Google Play ve App Store'dan indir.
1: Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızı korumak için teknolojiyi kullanıyoruz. Bazı işletmeler haksız fiyat artışıyla tüketicileri mağdur edebiliyor. Haksız fiyat artışı bildirimi mobil uygulamasıyla şikayetlerinizi hızla iletebilirsiniz. Fotoğraf yükleyebilir, konum ekleyebilir ve detaylı bildirimde bulunabilirsiniz. Yetkililer hızla aksiyon alıyor, adil ticaret ortamını koruyoruz. HFA mobil uygulamasını hemen indirin, fahiş fiyatlara dur deyin.

0: Sun TV Çadır ve Sun Radyo ortak yayınında birlikteyiz. Refleks programında yine gündem konularına bakacağız. Konuklarımla beraber yorumlayacağız. Tabii sınırlarımız ötesinde devam eden Ukrayna, Rusya, İran, İsrail, ABD savaşında son durum nedir? Türkiye'ye olan etkileri, özellikle ekonomik bakımdan etkilerini konuşacağız. Önceki dönem Mersin Ticaret Senatı Başkanı, yazar Sayın Ayhan Kızıltan. Hoş geldiniz efendim. Hoş yayınımıza. Şimdi tabii ekonomi deyince hemen biz can simidi gibi size sarılıyoruz. Sizin de bugüne kadar ama öyle yani.
1: Hazine işte, Maliye Bakanı yapsalardı beni.
0: Evet ama bugüne kadar ki yani isabetli tespitleriniz var.
2: Tabii yazıyor.
0: Evet bir de yazılarıyla da
1: evet, söz tabii gider.
0: Tabii, evet, tabii. Ses getiriyor gerçekten.
3: Öyle kolay iş değil yazmak.
0: Şimdi yani. Tabii ki size yine bu konuda sorularımız olacak ama iç siyasetle ilgili dengeler oluşmaya başladı gibi gözüküyor. Yani iktidarı konuşamıyoruz. İktidarda konuşacak pek bir şey yok.
3: Var da.
0: Muhalefeti daha öncelikli olarak konuşmak yani durumundayız.
2: Onlara fıra mı gelir?
0: Gelmiyor yani gerçekten gelmiyor. Ben mesela
3: CHP varken de
0: haber merkezi programlarımda birinci, ikinci haber olarak hep CHP'deki o iç konuları gündeme taşımak zorunda kalıyorum.
1: Tabii yani, Kemal Bey bu arada ben araya girdim kusura bakma. Ben yıllarca önce söylediğim bir cümle var. Halen de geçerli. Hep dedim ki ben Türkiye'de iktidar sorunu yok. Türkiye'de muhalefet sorunu var.
0: Evet bunu biraz sonra aç abi. Şimdi İsmail Hakkulaşoğlu analist. Yani tabii ki yıllar yılı deneyim. Yani burada Sun Radyo dinleyicilerimiz için de bir takım açıklamalar yapıyorum. Sayın Ulaşoğlu siyaseti de çok iyi bilen, o süzgeçten süzülerek gelen bir isim. Gelinen noktada sizin de seçim dönemlerinde özellikle hani pek çok anketin de önünde çok doğru tespitler yaparak dikkat çekmiştiniz. Şu anda tamam hani seçim süreci yaşanmıyor gibi ama öte yandan da
3: ayak sesleri geliyor.
0: Ayak seslerini işitiyoruz.
3: İşitiyoruz.
0: Şu anda partilerin durumu ne olacak? Özellikle CHP içerisindeki bu kutuplaşma diyelim, kırılma diyelim, yarılma diyelim. Yani adını bile koymakta zorlanıyoruz. Çift başlılık diyelim.
3: Ama işte CHP'deki bu kaotik ortam MHP'deki ve AK Parti'deki diğer çalkantıları göz ardı ediliyor. Görmezden gelinmeye başladı. İstenen oluşuyor. İstenen format oydu zaten.
2: Evet,
3: onu sağladılar. Ama AK Parti'nin içerisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisi daha büyük çalkantılı. Evet. İyi Parti'yi sorarsan o da durulmuş değil. Orada da çalkantılar var. Orada da sıkıntılar yaşanıyor.
1: Dışarıdan Sayın İstek tazikler göründüğü
3: var, var tabii.
0: Yeminli Mali Müşavir Sayın Ahmet Akın. Ya o zaman şu anda seçmenin kafası oldukça karışık.
4: Çok karışık. Çok aynı şeyi yaşıyoruz. 2002 seçimlerinden önceki Ecevit'in şeyin çıkıp İsmail Cem'in ayrı bir parti kurması, DSP milletvekillerinin bir kısmının DSP'de kalması, bir kısmının yeni partiye gitmesi ama seçim ikisini de sıfırladı. Hem DSP'yi hem yeni partiyi onları sıfırladı. Şimdi de bunu yaşayacağız. Yani şeye gerek yok. CHP'de bunu yaşayacağız. Bir kısmı CHP'de kalacak. Milletvekillerinin, belediye başkanlarının bir kısmı da ayrılacak. Milletvekili ve belediye başkanları başka bir partide kurulmuş ya da kurulacak yani

0: partinde hazır olduğu söyleniyor.
1: Evet.
0: Orada bölünecek. Oylar bölünce bunun anlamı nedir? Yani şeyin iktidarı kuvvetlenmesidir.
1: Şimdi, Ahmet şimdi bir şey söyleyeyim. Hemen yeri geldi de yeri. Bu sizin AK Parti'nin temennileri mi? Sizin öngörünüz mü?
0: Benim öngörüm.
1: Evet.
0: Benim öngörüm.
1: Şimdi yerel yönetimler

0: bu şartlar altında partide böyle çok ciddi gruplaşmalar, kavgalar, dövüşler var iken belediye başkanları da kendi kentlerine hizmetten çok partilerini derleme toplama veyahut da orada kendine yer bulma savaşı veriyorlar adeta. Gelinen noktada bu siyasi yapı CHP'li belediyelere nasıl etki ediyor? Bununla bir başlayalım.
1: Zaten CHP'de şu anda Ekrem İmamoğlu ekseninde dönen bir CHP var. Yani bilgiler oradan, liderlik oradan yürütülüyor. Evet. Bununla birlikte bütün belediye başkanları şimdi şu andan itibaren hangi tarafa gitsem nerede yer bulurum gibi bir şey içerisindeler. Bu nedenle bir kısmı tarafını belirtirken bir kısmı tarafsız duruyor. Bunlar da güce bakacaklar. Ama ana akım partiden ayrılanlar pek başarılı olamadı Türkiye'de. Yani CHP'den ayrılan işte eski dönemlerde
2: Güven Partisi vardı.
1: Güven yani Partisi.
2: Yaşadık.
1: Tabii Fikri Sağlar'a ayrıldı, Karayalçın'da falan filan.
2: Yaşadık.
1: Gidenler, başka yerlere gidenler çok büyük performans sarf ettiler. Ama CHP'nin adı ve gücü onları tekrar geri CHP'de topladı. Bu nedenle ayrı parti yerine CHP'nin tekrar kuvvetlendirilmesi en doğru yol olacak kanaatindeyim.
0: Evet. Sayın Kızıltan, sizden başlayabiliriz. Biraz önce ortaya koydunuz. Bu Butlan meselesiyle ilgili, ya bu bir iktidarın politikası, siyasette işte böyle bir manipülasyon ortaya koyması ve CHP iktidara tam da yürürken, anketlerde kendini gösterirken CHP'nin içinin yargının da dahil olmasıyla beraber karıştırılması. Ama geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamada böyle bir şeyin asla olmadığını, mahkeme sürecini başlatanın CHP'li olduğunu ve gelinen noktada CHP'nin iç işlerinin bir sorunu olduğunu ve hatta Devlet Bahçeli dahi konuya tepki gösterdiğini gördük. Dedi ki ya CHP bu durumlara düşmemeli. Ve Yargıtay derhal...
2: Hayır, hangi durumdan bahsediyorsun?
3: Düşmemeli mi?
2: Ortada hiçbir somut delil yok. Evet. Hiçbir somut delil yok.
4: Düştüğü bir durum var mı?
0: Evet. Ama bir durum var. Düştüğü bir durum var. Buyurun efendim.
2: Tabii düşürüldü.
4: Düşürüldü.
0: Şimdi... Ama şimdi siyasi partiler de yani o kadar yani büyük organizasyonlar ki bunu öngörmesi lazım, düşmemesi
2: Kemal
0: gerekiyor.
2: Kemal Bey bakın.
0: Yani niye düştü yani?
2: Öyle bir oyun ki bu kararı veren mahkeme dernekler kanunundan bir maddeyi çekti. Dernekler kanunundan bir maddeyi çekti. Mutlak bultantiyi ona göre karar verdi. Evet. Ya bu siyasi partiye derneklerle ne alakası var yani?
0: Evet. Sayın Kızıltan buyurun efendim.
4: Ben açıkça hazırlık yaptım yani. Bugün bu konuya hazırlık yaptım. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bu mutlak butlan kararı ile ilgili ya Türkiye'de şöyle bir kanaat var. Bunlar anketlerde falan da yansıtılıyor. Usulsüzlük iddiaları alaştırılsın. Ama yalnız bu CHP içinde değil. Tüm kurumlarda. Tüm kurumlar derken tepeden aşağıya işte iktidar partisinde, siyasetin tüm birimlerinde, kurumlarda, her yerde tartışılsın, araştırılsın, soruşturulsun. Ama siyasi irade yargı eliyle ikame edilmeye çalışılmasın. Burada ya Türkiye'de bu kanaat var. Ya yargı eliyle ikame edilmeye çalışılıyor. Hukuk parti içi demokrasiyi korumalıdır. Parti yönetimini belirleyen mekanizmaya dönüşmemelidir hukuk. Neticede siyasi partilerin sahipleri kimlerdir? Üyeler ve delegelerdir. Bu delegeler dışarıda bırakılarak, birazdan yaptığım çalışmalarla ilgili bilgiler vereceğim. Dışarıda bırakılarak hiçbir şey elde edilmez. Biraz önce şeyin açılışında söyledim. Türkiye'de iktidar sorunu yok. Muhalefet sorunu var dedim. Şimdi CHP bunca yıl kurulduğundan sonra birçok badireler atlattı. Bunu Menderes döneminde de bu konuları yaşadılar. Sürekli yaşıyorlar. İşte Ecevit döneminde oldu. DSP'ler kuruldu. Şunlar arkadaş bu

0: ya Türkiye'nin kurucu partisi diyoruz. Bunun bir kurumsal hafızası olması lazım. Yani hiç mi ders alınmıyor? Ben bu yolsuzluklarla ilgili değil mi? Partinin kurumsallaşması adına hiç mi ders alınmıyor? Hiç mi ders alınmıyor?
1: Nasıl bir ders Ayhan Bey? Nasıl bir ders?
0: Ya kurumsallaşacak. Şimdi
1: ben Türkiye'de belki de Avrupa'da en kurumsal parti CHP'dir.
0: Ama CHP'dir. En kurumsal. Kurumsal değil abi değil.
1: Ya en kurumsal partidir.
0: Yaşıyoruz. CHP. Sen yöneticilerini efendim ta meclis üyelerinden belediye meclis üyelerinden belediye başkanlarına, milletvekillerine bilmem delegelerine varıncaya kadar hep benim adamım olsun, benim hakimiyetimde olsun diye dediğin insanlardan oluşturursa ya, burada bak o insanlar yarın işte böyle şey taraf aramaya ya başlarlar.
1: CHP'den başka ön seçim yapan parti var mı demokrasi
0: ön seçim yaptı. Yani. Hani ön seçim ne zaman yaptı?
1: Çok yaptı.
0: Ne zaman yaptı?
1: Sık yaptı. Abi, işte 2015'te yaptı en son seçimi, ön seçimi.
0: Şimdi
1: CHP'den başkası yok.
0: CHP'nin Türkiye'de siyaseti CHP'nin yönlendirmesi lazım. Bak Türkiye'de iki tane parti var. Bunlar yıkılmaz. Bir CHP, bir de MHP.
1: MHP evet.
0: Temeli olan partiler bunlar. Bunlar yıkılmaz. Ayrılanlar olur, başka parti, hep gördük bunları. Başka partiler kuranlar olur. Neticede sonra gelip orada birleşilir. Şimdi öyle bir durum var ki, sen de söyledin biraz önce. Şimdi ortada duruyor, buraya bakıyor, buraya bakıyor. Hangi taraf güçlü? Son dakikada trene binecek.
2: Abi karınca ahmana doğru yürür.
0: Yani oraya doğru gider. Bu tür insanlardan bir yarar gelmez Türkiye'ye. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar da hep böyle ahbap çavuş ilişkisiyle.
1: Peki diğer partiler ne yapıyor?
0: Ya onları ben konuşmuyorum.
1: Saymıyorsun parti onlar, olarak ya.
0: Yok parti olarak onları konuşmuyorum. Burada biz CHP'yi konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Madem ki CHP Türkiye.
1: Hayır zaten şöyle kurgu yapılmış. Herkes CHP'yi konuşsun. Kimse iktidarı konuşmasın. Kimse yoksulluğu, açlığı, haksızlığı konuşmasın.
0: Onu anlatacağım işte bak onu şey bak.
2: CHP de bunu yapıyor abi. CHP de kendini konuşuyor.
0: Şimdi şu anda
2: yani enflasyonu, yoksulluğu,
0: şu anda
3: CHP'nin kendi konuşmuyor.
2: Kendisi de
1: nasıl? Ya şu, Özgür Özel 110 tane miting yaptı. Açın dinleyin
0: ya neler konuşmuş. Arkadaşlar ben konuşmama devam edeyim. Kesmeyin Allah aşkına kesmeyin ya.
3: Bakın iradeyle ilgili mitikler.
0: Bakın Türkiye gündemini şu anda Türkiye'ye gündemini butlan öncesi ve butlan sonrası diye ikiye ayırmalıyız. Butlandan önce konuşulanlar neydi? Hayat pahalılığı, şu bu falan filandı. E şimdi işte savaşlardı, sen biraz Ukrayna falan dedin. Bunların hepsi
3: geçti.
0: Geçti. Şimdi butlan sonrası konuşulan konu ne? CHP. CHP nasıl bölünür? CHP nasıl toplanır? Kurultay yapılır mı? Ne zaman yapılır? Niye yapılmaz? İşte kurultay madem Yargıtay kararı beklemeden kurultay yapılamıyorsa MYK nasıl şeyi beklemeden yapıldı gibi
1: ilan edildi.
0: Konular var. Anlatabiliyor muyum? Ben hakikaten çok bugün çalışma yaptım. Tabii önce bazı tespitler yapmak yarar var. Ben ikinci turda şey yapayım. Evet. Sen devam et.
4: Şimdi İsmail Hakkı Ulaşoğlu ya bunun böyle sınırlarımız okyanus ötesinden yani daha da açığını söyleyelim Amerika tarafından Tom Barak'ın da yani işte Tom, görün bakın çok farklı şeyler olacak çok güzel şeyler olacak şeklinde açıklamaları var. Zaten Osmanlı'ya geri dönüş noktasında söylemleri tepki de çekmişti. Şimdi Suriye, Irak temsilcisi olarak görev yapıyor Tom Barak. Gelinen noktada yani bu BOP planının işlemesi anayasadaki bir takım değişimlerin sağlanabilmesi açısından mı bu butlan kararı ortaya çıktı?
1: Elbette. Evet, bak şimdi, ne güzel söyledi.
4: Şimdi ben bravo. Soruyorum. Şimdi,
1: yani bu CHP meselesi soru, değil. CHP meselesi
4: söyledi.
3: Şimdi buyurun. Geçen günkü programımızda ben bu işin bir proje olduğunu söylemiştim. Siz de nasıl bir proje diye sordunuz. Bugün biraz daha açayım o projenin nasıl bir proje olduğunu. Tabii. Bu Türkiye'deki bu olayları sistematik olarak bakarsanız 2005 yıllarında Condoleezza Rice ne dedi? Orta Doğu'da 22 ülkenin rejimi ve sınırları değişecektir. Orta Doğu projesi bu

0: İşi böyle olacaktır. Bizim Cumhurbaşkanımız ne dedi? Ben dedi Orta Doğu'daki bu Orta Doğu projesini şu anda eş başkanlığını yürütüyorum. Bu projenin ortağıyız dedi. Bende kayıtları var. Ben hepsini A'dan Z'ye kayıtla söylüyorum Sayın İste. Hepsinin belge ve kayıtlarıyla söylüyorum. İki, buradan gelen bir plan ve proje uygulana geldi. Kendileri için, Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten kişinin Amerika için herhangi bir sorun teşkil etmediği sürece o kişinin değişimini ve rejimin değişimini istemezler. Amerika için demokrasi olmuş, otokrasi olmuş, krallık olmuş hiç fark etmez. Amerika'nın çıkarlarına kim iyi hizmet edebiliyorsa, kim onlarla uyumlu çalışıyorsa onlar için makbul kişi odur. Bugüne kadar da bu süreç böyle geldi. En sonunda Tom Barak'ı buraya hem Türkiye'nin büyükelçisi hem Suriye temsilcisi, son dönemde de Irak'ı da bu şahsa yeniden görevlendirme yaptılar. Yani Orta Doğu valisi. Orta Doğu valisi diyor ki Antalya'daki toplantıda. Orta Doğu valisi diyor ki Türkiye diyor, biz diyor öyle bir ülke yönetimi isteriz ki diyor. Tek kişiyle uğraşalım. Ya bu demokrasiymiş, yönetimmiş, meclismiş, kurulmuş, kurultaymış. Bunlarla bizim işimiz olmasın diyor. Bu bir adamla muhatap olalım diyor.
1: Irak'la ilgili
0: tekrar
1: gördüler.
0: Orada yani gördükleri
1: meclisten
0: için.
1: Meclisten çıkmadı ya.
0: Biz diyor bölgede. Ondan sonra. Biz diyor bölgede diyor böyle düzen ve rejimden yanayız diyor. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti'nin bir burada başkonsolosluğu bunu söylerken bizim devletimizden bir itiraz dahi yükselmedi. Sen ne diyorsun ya? Burası demokrasi, burası cumhuriyet, burası da monarşi mi var? Burası başka bir yer mi? Başka bir Arap ülkesi mi? Orta Doğu ülkesi değiliz biz. Biz medeni bir ülkeyiz diyen olmadı. Susmak itiraftan gelir. Kabul etmekten geçer. Son açıklamasında, dün bir açıklaması var iki gün önce. Diyor ki bu barış süreci diyor, Türkiye'deki barış süreci gerçekleşirse dört ülkedeki Kürtler bir araya geleceklerdir diyor. Yeni. Bakın. Bizde ne basında gündemimizde var bu cümle. Ne üzerine yorum yapanlar var. Varsa yoksa CHP, varsa yoksa ne oldu ne olacak. Esas ana ülkemizin
2: bekası. İnandırıcı gelmediği için.
3: Ya, bu işin önündeki
0: CHP. Ülkemizin bekası.
1: Ne güzel söyledi. Bak CHP olmasaydı şimdiye kadar çoktan olmuş. Türkiye'yi parçalamışlar.
3: Evet. Şimdi en büyük engel CHP.
0: Evet. Engel değil abi, engel değil. Engel değil.
2: Şimdi, tabii şimdi, ara böyle yani fikir çatışması içerisine giriyorsunuz ama bunu soru cevap şekline dökerseniz daha sağlıklı olur.
0: Şimdi
2: evet. Buradan yani, şimdi, o buradan engel her değil. Siz diyorsunuz tabii, engel.
1: Orası bittikten sonra not alıp sorarsınız.
0: Yani şimdi de öyle olursa anlatacağım anlam bütünlüğü bozuluyor.
3: Abi. Evet.
0: Yani ben bir noktaya geleceğim. Hepsini birleştireceğim ki bir analiz yapayım. Ortaya bir şey çıksın. Ama parçalandı mı izleyici de dinleyici de siz de kaçırdınız. Bana da kaçırtırsınız. Sorun orada değil.
2: Kaçırmayacaksın abi.
0: Ha, kaçırmayalım.
2: Yani, kaçırmayalım.
0: İşte ben de onu diyorum. Kaçırmayalım baktığımız zaman.
2: Bizi yandaş görme yani. Senin şimdi, karşındayız.
0: Tabii Kuşoğlu diyor ki bu bir devlet aklıdır. Evet, günaydın. Devlet aklı. Günaydın ama şunu sormak gerekiyor. Hangi devletin aklı? Türk devletinin aklı mı? Amerikan devletinin aklı mı? Ya. Bunu da bize bir söylese. Biz anlayacağız yani. Biz biliyoruz bir devlet aklı olduğunu. Pentagon'un mu aklı? Türkiye'nin mi? Türkiye'deki devlet dersen AK Parti devletinden başka bir devlet yok.
1: Kuşoğlu kimdi?
0: Bülent Kuşoğlu. Bülent Kuşoğlu.
1: Eski
0: şeyin, Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından.
1: Bilmiyor olabilir.
0: Bülent Kuşoğlu. Bülent eski Kuşoğlu bugün Kılıçdaroğlu'yla beraber hareket eden, yön veren bir kişilerden birisi. Eski
2: ya bunlar komple teorileri. Yani şu evet. Oraya yakın noktalar. Şimdi evet. Hayatında bunların sağlam tamam bir takım geçmişteki söylemler vesaireler ama değişebiliyor.
1: Söylem ya
0: bunların bu ya. Yeni.
1: Yeni bunlar.
2: Ya işte o BOP'la ilgili söylemler.
0: İşte ama bunlar bir bütünlük sağlıyor.
2: O konjonktürel bir durum.
0: Bunlar devam eder gelir. Evet. Süreç böyle devam ederek geldi. Bugün de bu şekilde devam ediyor. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin bir yargının, bir sulh mahkemesinin bir kararı Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor karar. Yüksek Seçim Kurulu bu işin mazbatasını veren yer. Bu mahkeme kararını geri gönderiyor. Geri gönder, iade ediyor. Bakın.
2: Evet.
0: Kaboğlu diyor ki Türkiye'nin en büyük hukukçusu, anayasa hukukçusu.
2: Tabii.
0: Diyor ki
2: şimdi Yüksek Seçim Mahkemesi de var.
0: Tabii.
2: Yani ceza mahkemesi de karar verecek.
0: O ayrı, daha ona gün verdiler. Bakın. Ama esas ana sorunu teşkil eden cezai mahkemeleri sulh ceza mahkemeleri gün attı. Haziran'ı bilmem kaçına ve Temmuz'a. Orada henüz kesinleşen bir şey yoktur. Bu gelen karar Türkiye'de bu ikinci oluyor. Bak gözünüzden kaçırıyorsunuz.
1: MHP'de oldu.
0: İşte onu söylüyorum. MHP kurultayını Meral Akşener 700 imza ile yapmak isterken Sivas'taki bir hukuk hakimliğine verilen bir delegenin bir dilekçesiyle Meral Hanım'ın kazanmakta olduğu bir kurultay iptal edilerek yine aynen butlan gibi bugün Sayın Devlet Bahçeli MHP'nin başına butlan olarak atanmıştır. O gün de atanmıştır. Bugün de Kılıçdaroğlu aynı yöntemle, aynı mantıkla, aynı bir fikir etrafındaki bir projenin parçası olarak atanmış bulunuyor. O günden bu yana Sayın Devlet Bahçeli AK Parti'de veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanından ayrılabildi mi? Ayrılmadı.
2: Ya şimdi
0: Kılıçdaroğlu ayrılabilir mi? Ayrılamaz.
2: Bir dakika, Lütfü Savaş'ın açtığı mahkemenin neresi proje?
0: Peki onu
2: Lütfü Savaş
0: açmadı. Yani
2: senin Pentagon'un adamı.
0: Yanlış
1: Lütfü Savaş'la ilgili değil.
0: Yani, Lütfü Savaş'la ilgili değil. Hayır. Sayın İstek, ya, Lütfü Savaş'la ilgili değil bu
2: şimdi,
0: dava.
2: Şimdi bir saniye.
1: Savaş'ın davası.
2: Onun davası işte.
0: Hayır efendim, o değil.
2: Yanlış bir açıklama. Onun açıklaması.
0: Hayır efendim, yanlış biliyorsunuz. Öyle değil. Müsaade edersen anlatayım. Madem öyle sordun, izleyiciler de bizi dinlesinler. Efendim.
2: Delegenin iadesi satın alındı değil mi?
0: Efendim hayır, anlatıyorum, müsaade et. Olay dosta nereden başlıyor? Eskişehir İl Başkanı ve Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı arasında geçen olay. Eskişehir İl Başkanı diyor ki, topluyor bütün il delegelerini, kongre delegelerini. Biz diyor bu kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Özgür Özel'in de karşısındayız diyor. Ve Ankara'ya gidiyorlar. Her ne olursa oluyor ve Eskişehir delegesi ve Eskişehir il başkanı Özgür Özel lehine bir karar veriyor. Oraya oy kullanıyorlar. Bu sefer il gençlik kolları başkanı da basın ve yazılı basından diyor ki siz satıldınız diyor il başkanına. Satıldınız, burada bir menfaat karşılığı oyunuzu değiştirdiniz diyor. İl başkanı bu sefer bunu kendine hakaret kabul ediyor. Gidiyor Eskişehir savcılığına suç duyurusunda bulunuyor şahıs hakkında. Bana hakaret ediyor. Bunu ispat et, cezasını istiyorum diyor. Savcılık da eline gelen dosyayı alıyor. Diyor ki bu benim uhdemde değil. Olay Ankara'da gerçekleşmiştir. Kaldırıyor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dosyayı gönderiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da çağırıyor müşteki, karşıdaki davalıyı çağırıyor. Bir davacı şimdi Eskişehir İl Başkanı. Öbürü davalı olan gençlik kolu başkanına diyor ki evet efendim diyor, ben şahit bulup ispat edeceğim diyor.
2: Ya şimdi
0: ve orada başlıyor ispatlar.
2: Ekrana geliyorum. Bak şimdi ben daha iki gün önce yayınladım bunu, Lütfü Savaş'ın söylemlerini. Lütfü Savaş'ın bu olayın başında nasıl diyebilirsin?
0: Bak onu anlatacağım.
2: Mi? Lütfü Savaş'ın
0: müsaade tamam.
2: Demecini vereyim mi?
0: Lütfü Savaş'a geleyim. Türkçe anlatayım ya. Müsaade tabi sırayla bu iş.
2: E tamam da.
0: Şimdi bu seçimden sonra.
2: Alakası bir konuya götürdüm.
0: Ama dava buradan başlıyor. Ankara
2: açıklaması var.
0: Ankara davası buradan başlıyor sevgili başkanım. Bunun yanında. Bak şimdi seninkini tamamlayayım. Daha sonra Lütfü Savaş seçimi belediyeyi kaybettikten sonra gidiyor tekrar dava açıyor. İkinci bir dava açıyor. Daha sonra bu iki mahkeme Ankara'da birleştiriliyor.
2: E, tamam.
0: Birleştiriliyor. Yani Lütfü Savaş o dönemde, bu davaya sonradan dahil oluyor.
2: Bir saniye. Buyur. O dönemde Özgür Özel bir
0: müdahil oluyor yani.
2: Bir dakika. Özgür Özel. Evet. Ya arkadaş bu bizi yarın sıkıntıya sokacak deyip Lütfü Savaş'ın yanına gitseydi. Belediye başkanlığı yapmış vesaire. Partinin bir üyesi nesnesinde. Oturup bir konuşsalardı. Ya da Eskişehir'deki.
1: Ama Lütfü Savaş partili değil. Lütfü Savaş ajan olur.
0: Başka AKP'den. Partiden. Zaten AK Parti'den gelmiş CHP bir kişi. Tabii. Temelinde AK Parti. AK Parti var. CHP'den olan bir insan.
2: Parti için barışı sağlayacak olan, partide çıkacak sorunları engelleyecek olan genel başkan değil midir?
0: Şimdi.
2: Yani partinin en yukarısı.
0: Sayın İstek.
2: Yani burada Özgür Özel'i yani bakın, hiç sorumluluğu yoktu.
0: Ama biz öyle bir şey demedik ki.
2: Yani.
0: Ben şimdi, öyle bir şey demedim
2: bir dakika,
0: ki. Ben yani davanın şimdi, seyrini, geçmişini ve eklemeleri anladım.
2: En son itirafçı oldu Yalım.
0: Evet.
2: Nasıl delegelerin, efendime söyleyeyim, iradelerinin satın alındığı yönünde, etkilendiği yönünde açık net.
0: Doğrudur.
2: Şu şahıs şöyle, bu şahıs
0: doğrudur,
2: böyle, şurada şunu ama açıkladı.
0: Peki onu izah edeyim size. İşte bu sizin söyledikleriniz de davaya delil teşkil ettiğinde Ankara'daki Uşak Belediye Başkanı, Antalya'daki belediye başkanı ve diğer taraftan gelen.
3: Bu arada Zoom üzerinden de kurultaydan önce bazı milletvekillerinin gizliden görüştükleri Kılıçdaroğlu'nun aleyhine

0: hareket ettikleri abi, o dava konular da
1: Sayın dikkate alınmalı. O dava yani. Dosyasında yok onlar.
0: Hayır, davayla
1: ben dava dosyasını anlatıyorum müsaade ederseniz. Evet. Dava içeriğinde ne var onu görmedim ama ben anlatayım evet. Yani ne olduğunu. Şimdi bu süreç içerisinde bu sefer İstanbul'dan gelen deliller, Uşak'tan giden deliller, Antalya'dan giden toplanan deliller, Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı'nın getirmiş olduğu diğer deliller, Erzurum'daki il başkanının aldım dediği paralar, bunların hepsi bu Ankara'daki Sulh Hukuk Mahkemesi'nde toplanınca bir delil teşkil etti. Bunun iki bölümü var. Bir sulh hukuk bölümü var. Bir de bunlar rüşvet alıp vermekten cezai davaları vardır. Ceza bölümlerini ayırdılar. Hukuk davasını ayırdılar. Cezayı birbirinden ayırdılar. Ceza davaları devam ediyor. Ama hukuk davasını buradan mahkeme bir kanaat oluşturduğu için. Yani bunu siz dersiniz ki işte siyasal bir baskıyla olmuştur veya hükümet baskısıyla diyebilirsiniz ama hakimler kurulu. Oradaki 3 tane hakim böyle bir karar verdi. Ve bir de tedbir kararı
2: koydu. Karar hakimler vermedi. Kararı saray verdi.
1: Siz onu işte dedim siz ne derseniz deyin Ahmet.
2: Saray verdi.
1: Kağıt üzerindeki altında imzası olan 3 tane karardaki kişi var. Doğru mu? Doğru.
2: Talimatla.
1: O ayrı bir şey. Şimdi buradan hareket ettiğimizde böyle bir şey siz yok, şöyle bir diyorsun ki Sayın İstek. Ya hiç mi bu buranın sahibinin suçu? Bu ne yapıyordu bu arada? Evet. Nerede geziyordu? Kimle beraberdi? Nerede dolaşıyordu? Bu ayrı bir konu.
0: Sorgu. O delilleri ya peki şimdi o delilleri çürütemez miydi?
1: Nasıl? Çürütemez. Belgeli abi.
2: İlk ifade namusum üzerine yemin ediyorum ne rüşvet oldu, ne menfaat oldu, ne çıkar üstü oldu diyen adam.
1: Evet.
2: Diyen adam 6 ay sonra oğlunu ve gelinini atıyorlar içeri. Bak bunlar uzun süre yatar. Sen de yatarsın.
3: Videolarını zaman paylaşıyorlar.
2: Adam gidiyor ifadesini değiştiriyor. Peki niye öyle verdin İtirafçılar. Diye soruyorlar.
0: Evet, yani,
2: hastaydım razı. Olay bu Kemal yani olay ya, bu. Yalan tamam, üzerine ya, kurulu.
0: Böyle anlamlandırma anlamlandırma içerisinde olan bir kesim var. Ama böyle bir şey yok. Yani çıkıp da hayır bana şantaj yaptılar. Beni şöyle atacağız dediler falan dediler. O yüzden ben...
1: Ya, diyemez zaten. İmamoğlu davasında var abi. İmamoğlu davasında 3 gün önceydi. Genel sekreter yardımcısı çıktı. Dedi ki savcı bana getirdi imzala dedi. İmzaladım. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum dedi. Ben özür diliyorum başkanımdan dedi ya. Ben itirafçı yapmak zorunda bıraktılar. Çocuğumu ailemi içeri almakla tehdit ettiler. Bana gelen avukatlar tehdit etti dedi.
0: Onlar da işlem gördü.
1: Hiçbir cezai müeydesi yok.
0: Hayır diyor işlem gördü o avukat dün yani bir şekilde mahkeme süreci başlatıldı.
1: Sevgili başkanım bak yani şimdi o, Sayın Kemal İstek.
0: Şeyde kalmadı ki.
1: Bir not. Bu davaya müdahil olan, itirafçı olan ben 100 bin lira aldım. Bakın 100 bin lira aldım. 20 binini eğlencede yedim. Geri kalan da herkese, delegelere dağıttım diyen adam dolanıyor. Rüşvet aldıysa almak da suçtur, vermek de suçtur. Ve Kılıçdaroğlu bu davada şahit olan, en büyük şahit bu. Bu şahsın oğlunu genel başkan yardımcısı yaptı Kılıçdaroğlu.
2: Veysi Uyanık'ın oğlu.
1: Yeni ya.
3: Bizim Veysi'nin.
2: Tabii evet. Bizim Veysi'nin ya.
1: Bitlisi. Tabii ki ya.
0: Evet.
1: Ve bunu sen kendinin davasında, yani. Kendi mutlan olarak atanmasına gerekçe gösteren, ifadeyi veren kişinin oğlunu getirdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan yaptı Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Evet.
1: Demek ki kendi de bu tür suistimale ortak. Evet. Bilerek ve isteyerek
0: bu adamları yani itirafa
1: yaptılar ya.
0: Yani. Bunlar basit tabii, ya. Yani tam da dalamazsınız ama nihayetinde sizin de yani CHP noktasında çok önemli emekleriniz de var. Ayrıca zaten CHP'lisiniz. Hidayet Güneş'e de buradan selamlar iletelim. Evet. Abiniz Akın Güneş 3 dönem Yenişehir'de meclis üyesi oldu CHP'nin. İster istemez siz de babanız Allah rahmet eylesin.
1: Sağ olun.
0: Çok böyle değerli bir partiliydi, CHP'liydi. Gelinen noktada şimdi siz olaya bakıyorsunuz. Yani ha şu gözle bir bakabilir misiniz? CHP'ye gönül vermiş insanlar hangi duygu içerisine giriyorlar?
4: Ya aslında biraz da tarafsız gözle bakmak lazım. Asıl doğru olan da o olur. Şimdi CHP'de son zamanlarda partililer biraz dışlanmış gibi gözüküyor.
1: Nasıl?
4: Yani Ahmet abi bu konuda daha iyidir. Bizim partinin duayenleri var. Yani
3: onlar hep
4: 40 yıldır 30 yıldır Mersin'de mesela.
2: Yani parti belediye başkanlarının eline geçti.
4: En açık dil bu.
2: Şimdi bakın belediye başkanlarının eline geçti.
4: Bu çok Ahmet
2: neden
4: abi.
2: Neden geçti yani, Ahmet abi?
4: Burayı ben bir anlatayım abi. Buyur, şimdi bakın abi. Şöyle Ahmet abi bak bu şey der. Şimdi bu partide bir il başkanı büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının üstünde idi. Ahmet abi bunu çok iyi bilir. İlçe başkanı da ilçe belediye başkanının üstündeydi. Evet. Bir de partinin duayen abilerimiz vardı. Onlar da hepsinin üstündeydi. Evet. Yani bir cenazesi olurdu, bir düğün olurdu, bir toplantısı olurdu. Bütün partiler orada gördük. Hı. Ve bu adamlar şimdi yok. Ahmet abi, yok. Bu adamlar yok.
3: Ya kimse onlar ölmüşler
4: sağda ölmedi. Sağda hayır,
3: öldü anlamında. Sağda solda kendi aralarında toplanıyorlar. Ben biliyorum. Ben bugün mesela bir kısmıyla beraber.
4: Tabii tabii. Ben onu da, ben de dün bir düğünde yine.
3: Kapaldı kaldılar işte.
4: İşte şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar partinin sahipleri ve bunlar yok sayılıyor. Şimdi oradan buradan getiriyorlar. O ilçe başkanı, o ilçe başkanı, o belediye başkanı. Fakat parti yani partililerin elinden sabun gibi kaydı gitti.
3: Bak ben geçen.
4: Bunu, Ahmet abi bunu, bu tespitimiz doğru
2: ya
4: değil.
2: Hiç partide görmediğimiz adam. Geliyor il başkanı.
4: İl başkanı, ilçe başkanı, başkanı oluyor. Yani öyle insanlar için ilçe
3: başkanı değil. Buralı değil, burada yaşamamış. Sadece işte belediye başkanı atıyor.
4: Bir adım ötesi belediyelerde
3: seçildi.
4: Görev alan kişiler
3: oradan buradan.
4: Onlar da bizim partimizin başkanı, bürokratları değil.
3: Yani olacak iş değil.
2: Ben sonra CHP ayıktı, yasak koydu tüzükle.
4: Evet. Yani orada bir...
2: O onu önce yapacaktı.
4: Evet.
2: Milletvekilinin kardeşi meclis üyesi. Milletvekilinin kayınbabasının
4: bilmem ne.
2: Evet. Kongre delegesi. Böyle doldurdular.
4: Bir de partinin bir bürokratları vardı. Ben de bürokratıydım bu partinin. Tabii. Ya kardeşim belediyeye giremez olduk ya.
3: Aynen.
4: Yani bunu samimi konuşalım. Ben, İsmail abi sen de yani lütfen hep taraf olma. Gerçeği de bir söyleyelim. Ya,
1: taraf derken ben Cumhuriyet Halk Partisi değilim. Bir tarafa da taraf değilim ama.
4: O anlamda değil. Yani, o değil yani.
1: Ama ben söyleyeyim.
4: Benim söylediklerimle katılıp katılmadığını söyle.
3: Recai Bey bunu söylerken bunları. Hangi dönemde oldu ya? Özgür Özel dönemi mi bunu yarattı yoksa bir geçmiş var mı?
2: Özgür'den önce.
4: Önce de vardı bu dönemde var.
3: Bu dönem daha
2: kötü. Özgür'den önce neden?
4: Şimdi devam da ediyor abi ama.
2: Kurultay ne oluyor kurultay? Bak. 1200 tane delege var. Kurultay delegesi. Milletvekilleri falan var. 1300'ü 1400'ü buluyor. Kurultay delegelerini kim belirliyor?
3: Belediye
2: bütün
3: başkanı.
2: Şehirlerde belediye başkanları belirledi.
3: Evet. Yani iyi, şimdi bir şey söyleyeyim.
1: Öyle değil. Belediye başkanlarına o kadar yüklenmeyin. Bu standart olarak şöyledir partilerde. Milletvekilinin bir kontenjanı vardır milletvekillerinin. Büyükşehir'in kontenjanı vardır. Az belediyenin
2: var. Belediyede yok.
4: Var. Hocam,
2: yok.
4: Yok. Abi, hiçbir kontenjanı yok.
2: Hepsinin
4: hiç kontenjanı yok. Büyükşehir hepsini belirliyor.
3: Bakın. Bakın. Hiç kontenjanı var abi ya. Şimdi bak Recai Bey sen de eski CHP'lilerden
1: nasıl konusunda mı?
3: Yok ya delege şey meclis üyesi.
4: Abi bakar mısın? Bir izah etsin.
2: Recai Bey eskiden.
4: Abi bak böyle hiç kontenjan yok fakat şimdi kim etkiliyse bütün kontrol onda.
3: Ne diyorlar biliyor musunuz?
4: Diğerleri yok sayılıyor.
3: Bir dakika bak. Bir dakika.
4: Bir parti aslında bir parti değil.
3: Karşılıklı tartışmayın ben bir şey söyleyeyim.
1: Anlatacağım.
3: Ben şimdi bugün senin dediğin eski partililerle falan sürekli benim diyaloğum var.
4: Doğru.
3: Ben biliyorum biliyor musunuz? İnsanlar.
4: Cengiz Bey'le falan görüştük.
3: Mesela illerde, ilçelerde CHP örgütü vardı. Şimdi belediye başkanları örgütü var.
4: Evet, aynen onu yani, söylemişti.
3: Şimdi il başkanları, ilçe başkanları hepsi belediye başkanlarının memuru gibi, özel kalem
4: i̇şte,
3: müdürü gibi.
4: İşte bu partinin bitişi bu.
3: Bu
4: işte. Öbürleri önemli değil.
1: Mersin için yanılır.
3: Delegeler, onu şimdi bakın gelelim şu delege mevzusuna. Delegelerin satın alınması, işte seçilmesi, belirlenmesi yok söyleniyor ya. Şimdi bugün ha para vermişsin, ben sana şu kadar para vereceğim, oyumu bana ver demişsin. Ha da benim dediğime oy verirsen senin oğlunu işe alacağım.
4: Ya da sana iş veririm.
3: Sana iş vereceğim demişsin.
4: Tabii.
3: Aynı şey yani ha para almışsın, ha bir menfaat sağlamışsın. Bugün delegeleriyle konuş. Hepsi yani fakirlikten kırılmış insanlar şu çocuğuna iş arıyor, o bilmem kendine iş arıyor. Tamam mı? Bunlar en ufacık bir vaatle
4: evet
3: şeyini değiştiriyor. Yani kafasını değiştiriyor.
4: Doğru.
3: Diyor, ben buna
4: çok doğru. Ben ona çalışıyorum.
3: Oy vereyim. Hiç olmazsa benim oğlum bir işe girsin.
1: Evet. Bu yasal mı?
3: Değil.
0: İşte mahkemede ya, onlar
3: aynı ama aynı şey yani. Ya aynı şey. Yani ya ha para almış.
0: E tabi.
3: Ya ha şey. Bak işte, ben daha sana
0: vermiş olduğu kararı yani dikkatle.
2: Ama sana ben sadece.

0: Hayır, yani. Bak, şunu söylüyorum bak. Mesela sadece siyasi partilerde değil. Ticaret ve sanayi odalarına bak.
1: Evet, buraya
0: gelelim. Ticaret ve sanayi odalarına bak.
1: Bakalım.
0: Buyurun. Şimdi meclis komite seçimleri yapılıyor. Meclis üyeleri seçiliyor. Bakıyor lan 50 tane adam aidatını ödememiş. Askıda oy kullanamıyor. Hemen gidiyor ona diyor ki ya diyor ben senin ne kadar aidat borcun var? İşte 3000 lira, öbürü 5000 lira, öbürü 30.000 lira. Ben bunları ödersem bana oy kullanır mısın? Kullanırım diyor. Tamam yatırıyor, makbuzları getiriyor, veriyor. O da ona oy kullanıyor. Bu da bugün bunlar da bak suç duyurusu olarak alsınlar. Hesaplara baksınlar. Kitap kim yatırmış, kimin kredi kartıyla yatırmış. Bu her yerde böyle evet, oluyor.
2: Doğru doğru. Ay bu tespit çok.
0: Her yerde böyle oluyor.
3: Ama bu suç değil. Yani birinin ya gidip aslında, kredi kartıyla.
0: O suçsa bu da suç.
3: Ya bu değil yani, tabii. Yani.
0: Bütününe.
3: Çünkü oyu vereceği.
2: Orada şöyle bir durum var Kenan Bey. Evet. Şimdi ben üye olarak kendi paramı kendim yatırırsam bu apartman yönetimleri için bile geçerli. Kendi paramı kendim yatırırsam o işe sahip çıkarım.
0: Tabii ya.
2: Kendi, ama şimdi benim yerime Ahmet abi yatırırsa Ahmet abi sahip çıkar benim irademe.
3: Ya alacağı vardır. Bu alacağı oraya gidemez.
4: O başka bir şey.
0: Menfaat karşılığı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni size anlatayım. Mersin. Siz de anlatmakta biraz zorlanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben net anlatayım.
2: Anlat abi dinleyelim.
4: Cumhuriyet Halk Partisi dışarıdan nasıl gözüküyor? Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in gelişiyle Kılıçdaroğlu'yla alınan oyların eşit şekilde karpuz gibi ikiye bölünmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde sancılı bir süreç başladı. Özgür Özel ve ekibi partide bir güç devşirmek için bugün Mersin'de Ali Mahir Başarır, Malatya'da
3: Veli Ağbaba.
4: Bunlar genel merkeze hakim oldular. Ve Mersin'e geldiğimizde belediye başkan adaylıkları belirken Vahap Seçer'i bir kenarda tuttular. Ellerinden gelse aday da etmeyeceklerdi.
3: O doğru.
4: İki, sonra geldiler. Dediler ki Yenişehir'i Mahir ben belirlerim. Tarsus'u ben belirlerim. Mezitli kesinlikle bana ait. Kimseye yedirmem. Silifke'yi biz belirleriz. Biz parti yöneticiyiz. Sen şöyle dur bakayım Vahap Bey. Sen dur hele sen bir yerini bir garantileme derdine düş. Diğerlerine de müdahale etme bakalım. Dediler. Yok diyecek bir CHP'li varsa elini kaldırsın. Buradayım ben. Sonuçta partiler ve parti yöneticileri belediye başkanları üzerinden geleceğe dönük kendilerine güç devşirdiler abi. Mersin'de. O gayret içerisine girdiler. Bu işe alımlardan tut. İş verilmesine kadar. Ve bu beldelerin ve belediyelerin ve başkanların hem siyasi konjonktürde parti içerisindeki davranış şekilleri dahil oradan dizayn edildi. Yukarıdan dizayn edildi Ankara'da. Mersin böyle bir yer. Mersin'de burada
3: ya bu siyasi etiğe sahip.
4: Siyasi etiğe.
0: Her dönemde var İsmail Bey.
4: Şimdi, hep biliyorum. Ben mevcutu abi. Ben mevcutum. Ana vatan döneminden anlatayım. 28 tane belediyemiz 4 merkez belediyesi Ana Vatan Partisi'ne aitti Ahmet Bey.
0: Ya bundan. Şeyi anlat. AKP nasıl yapıyor bu işi?
4: Şimdi ona geleceğim.
0: Onu anlat.
4: O süreçte içerisinde. Allah Allah. O süreç içerisinde abi bütün belediye başkanlarımız yukarıdan gelirdi milletvekillerimiz. Otururlardı. Aler, Rüştü Kazım Yücelen, işte Halilcin, işte şu bölge sana belirle, şunları ben belirleyeyim, şunları Kemal belirlesin. Bu şekilde yapılan pazarlıklar sonucu merkez sağda AK Parti'de de öyledir, MHP'si de öyledir, CHP'si de öyledir abi. Bu işler
3: işte böyle olmamalı.
4: Öyledir.
3: Hayır, ama böyle olmamalı.
4: Bugüne kadar yani böyle gelmiş. Koyup,
3: hayır şimdi böyle olmamalı. Yani CHP
4: abi ben niye CHP'de?
3: Müsaade buyur musun?
4: AK Parti'de hiç sandık konmamış. Ön seçim olmamış.
3: Müsaade buyur musun?
4: MHP'de olmamış. Şimdi, ana başka vatanda
3: parti,
4: olmamış.
3: Hayır bir saniye. Başka partiler yanlış yapıyor diye CHP'nin yanlış yapma lüksü yok. İşte benim de
0: söylediğim o.
3: Şimdi CHP diğer partilere benzemiyor ki.
4: Benzemediği için
3: ilk partisi
4: işte.
3: Cumhuriyeti kuran parti.
4: Anladım.
3: Atatürk'ün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partiden bahsediyor.
4: Ama işte.
3: Çok ciddi, çok ciddi gelenekleri var, bilgi birikimleri var.
2: O partilerde
3: var.
2: Eğilim yoklaması ve, falan yapıyorlar.
3: Ve şimdi
2: böyle
3: siz,
2: şey değiller
4: yok
2: yani.
4: Ya. Hayır abi.
2: Çeşitli PR araştırmalarıyla falan.
3: Şimdi bunu hepiniz şahit yok. Oldunuz. Eskiden Özgür Özel döneminden önceki CHP'de kongreler, sandalyeler masalarda, masalar uçuşur, kavgalar, dövüşler falan vesaire isteyen aday olur.

0: herkes aday olur. Herkes aday olur. Hiç kimse birileri tarafından işaret edilmez. Ve demokrasinin, tamam kavga dövüşe tabii ki karşıyız. Yani daha usluplu bir şekilde bunun olması gerekir diye düşünüyoruz ama demokrasinin yaşadığını o parti içerisinde hisseder.
1: Ama bu senin dediğin ideal demokrat. Ama Türkiye henüz daha ideal demokrasi hazmetmiş bir ülke değiliz.
0: Ya tamam da.
1: Çünkü dünya hizmetiyoruz
0: abi. Müsaade buyur. Müsaade buyur. Yani kötüyü savunma.
1: Kötüyü ben...
0: Zeyn Ulaşoğlu.
1: Bak.
0: Yani başaramasan da
1: oyunu Kur'an'ına göre oynamazsan Cumhuriyet Halk Partisi gibi 50 sene iktidar olamazsın.
0: Yarım demokrasi, yarım demokrasi.
1: Oyunu Kur'an'ına göre oynayacak. Bu ülke böyle kurallara göre yönetilir.
2: Kurallara uymazsan öyle olur. Kurallara uymazsan öyle oluyor.
1: Öyle abi. Şimdi ama lider partiyle demokratik partileri birbirine karıştırmayalım yani.
0: AK Parti lider demokrasi anlayışını bir saniye. CHP'nin demokrasi anlayışını gelenekten gelen bir yapınız var. Ama şimdi Sayın Akın'a soralım. Yani ta 50 yıl aşkın bir süre tam bir CHP'li. Yani hiçbir farklı bir zaman zaman.
3: 69'dan beri.
0: Evet, şimdi
3: ya beni bu parti 3 defa ihraç etmek istedi.
0: Ya buyurun.
3: Ya ben Türkiye rekoru bende 3 defa. Evet. Fikri Sağlar'ı 2 defa. Sarıgül'ü 2 defa.
0: Evet.
3: Neden?
2: Serhat Dövenci'yi de şey yaptı.
3: Ya dedi ki bu Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li ama bu CHP'li falan değil kardeşim. Bu adama engel olun.
0: Evet.
3: Kaynakları başka yerlere harcıyor, tüketiyor dedim diye. Ama yukarıdan Yüksek Disiplin Kurulu'ndan hep 15'e 0 benim de lehime kararı verildi.
2: Ahmet abi partimizin duayenidir. Yani
3: tabii ben çekiliversem. Şimdi
0: demokrasi, parti içi demokrasi anlayışı noktasında geçmişle bugünü karşılaştırdığın zaman.
3: Tabii çok farklı. Bak 73'ü anlatayım size, 73 seçimini. Aynı Ecevit İnönü 72'de çatıştı kurultayda. İnönü'ye güvensizlik oyu verdiler. 35. Evet. Kurultayda Mayıs'ta. Güvensizlik oyu verince İnönü dedi ki ben istifa ediyorum. Gitti. Tebrik etti şeyi. Ecevit'i. Ve çekildi köşküne. Daha sonra zaten CHP'den de ayrıldı. Şimdi olan işte aşağı yukarı aynı. Ama burada o zaman böyle bir cin gibi, şeytan gibi düşünen bir iktidar partisi yoktu. Böyle bir şey yoktu yani. Adamlar her yere el atıyorlar, her yeri ele geçiriyorlar. Böyle bir şey yoktu.
0: Ya 25
3: bak ne oldu? Bak sana söyleyeyim bakın. 73 ön seçimi var ya, ön seçimi. Tarihi bir ön seçimdir CHP için. Kim oldu ön seçimde sıralamada? Baktığınız zaman mesela bir Süleyman Şimşek, normal bir ilkokul öğretmeni, Soyer Bey'in babası. Araba da yok o zaman. Adam köyden köye eşekle gidiyor. Dolaşa dolaşa dolaşa delegeleri ve üçüncü sıradan milletvekili oldu. Biz bunu yaşadık. 77'de yaşadık aynı şeyi, aynı işi. Yani 87'de yaşadık. İşte 2015'te yaşadık. Zaman zaman ön seçimi yapıyorlar. Ama bu Baykal 18 yıl yüksek duvarlar ördü CHP'nin önüne. Biz CHP'liyiz. CHP'de en zor şey, belediye başkanı da olabilirsin, milletvekili de olabilirsin ama en zoru kurultay delegesi olmaktır.
2: Evet.
3: Kurultay delegesi olmaktır CHP'de en zor iş.
2: Örgüt çünkü hep kontrol altındaydı. Evet.
3: Kurultay delegesi olmaktır. E şimdi bu dönem olan kurultay delegesi hepsi oturdukları yerden masa yazdım, başında yazdılar. Ve öyle olunca da parti gevşiyor. Tabii gevşedi parti. Evet. Tabii gevşedi. Yani belediyeler el attı bu işe. Bilmem milletvekili attı. CHP gevşedi. E baktığınız zaman bunu doğru mu yaptı? Hayır, doğru yapmadı. Ama bir söz verdi şey. Özgür Özel. Hangi sözü verdi? Eğilim yoklaması yapacağım dedi.
2: Evet.
3: Bak o sözü verdi. Tüzüğe de yazdırdı. Ve örgüt denetiminde eğilim yoklaması. Yani ön seçimin biraz daha güvensiz şekli.
2: Yumuşatılmış.
3: Evet. Yumuşatılmış şekli.
1: Yasal evet. Olmayan şekli.
3: Bu sözü verdi. Bizler onun için Özgür Özel'i destekledik. Bu sözü verdiği için destekledik. Ön seçime gireceksiniz. İşte fermuar usulü 1-3

0: 1-5-7-5-7 olacaksınız. 2-4-6-8
1: genel merkez verir.
0: Bu sözü verdiği için biz Özgür Özel'i destekledik. Kurultay'da da verdi bu sözü.
1: Doğru.
0: Şimdi ne olacak? Şimdi CHP yine eskiye dönecek. Ya ben size ne olacağını söyleyeyim. Yani o kadar fazla da böyle konuşmaya gerek yok. Kılıçdaroğlu daha da sertleşecek. Daha da sertleşecek. Ve seçim zamanı geldiğinde yani bu Özgür Özelcileri partide zaten barındırmayacaklar. Ben onu görüyorum. Barındırmayacaklar. Ne olacak peki o zaman? Parti kuracaklar. Parti kurdukları zaman da bir kısmı CHP'de kalacak, milletvekillerinin bir kısmı yeni partiye gidecek. Belediye başkanlarının bir kısmı CHP'de kalacak, bir kısmı yeni partiye gidecek. Evet. Ama CHP'nin avantajı kurumsallaşması, özellikle bilgi, iletişim ve teknoloji yönünde CHP bir numara.
2: Tüzel çok köklü.
0: Ahmet Bey. Bir numara yani o anda. Öyle olunca onlar da hepsi tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun emrinde her şey. Yeni parti kurduğun zaman çok büyük zorlukları var. Kurarsın.
1: Örgütlenmesi çok uzun sürer.
0: Çok.
1: Şimdi böyle bir yetenliğini de anlayabilir.
0: Niye bunu böyle yaptılar? Bak sana söyleyeyim. Pardon. Bir yudum arayayım. Bunların da önemi yok. Esas önemli olan şey, ben tahmin ediyorum yani kesin bir şey söylemeyeyim. Anayasa değişikliği konusunda Kılıçdaroğlu'yla Sayın Erdoğan el sıkıştılar. Hangi konuda el sıkıştılar? Bir defa bu anayasayı ne yapıp edip 400 oyla halkın haberi olmadan 400 oyla direkt mecliste değiştirelim.
2: %51'i değiştirmek istiyorlar. Ahmet
0: tabii onu söyleyeceğim. Ne hangilerini değiştirdiğini söyleyeceğim.
1: 51
0: burada bakın ben tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir daha bu ülkede Cumhurbaşkanı olma şansı yok.
2: Yasal olarak.
0: Yasal olarak yok. Ama gayri yasal. Hayır. Olmaya çalışsa da yok. Olmaya çalışsa da yok.
3: Olmak
0: istemiyor. Şuna oynuyor. Bakın şuna oynuyor Kemal şimdi.
1: Anayasa
0: ne yapalım kardeşim yani. Anayasayı değiştirelim. Tamam ona da hak verelim. Ölene kadar olsun. Ama şu maddeyi koyalım. İlk turda %40'ın üzerinde en fazla oyu alan Cumhurbaşkanı seçilmiş sayılsın diye bir madde gelecek önümüze. Niye bu madde? Bu maddenin gelmesi için CHP'nin bölünmesi lazım.
2: Tabii ki.
0: CHP %40'ı 45'i geçiyor. Şimdi ne olacak? Biri 15 alacak, biri 25 alacak.
2: Güzel bir şey. 35 ile tekrar
0: alır geçiyor. Yani 40, 41'i 42'yi de zorlayarak
2: geçer.
1: DEM Parti ile de bir anlaşma bir
0: yapar.
2: Gerek yok, ihtiyaç duymaz.
0: Bütün mesele onu bak bu şey işi, butlan işi, CHP işi değil abi bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, devletin bekası işi. Bunu böyle yaparlarsa yarın demek ki her şeyi yapabilir bunlar. Bizim itirazımız ona.
3: Evet. Buradaki. Şimdi tabii kişisel anlamda görüşler ve iddialar. Evet, Sayın Necai Güneş bu butlanla ilgili sonu yapalım.
2: Yok ben ya, butlanla size, ilgili ben çok
3: son olsun. Ya gelinen noktada siz ya butlanla şöyle bir şey. Hani biraz böyle geriye gidelim istersen. Yani mesela Özgür Özel'in öncesine gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu bir efsane, kahraman değil mi? Yani hak adalet yürüyüşleri, adalet yürüyüşü değil mi?
1: Evet.
3: Hak yani Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü. Evet.
0: Beraber yürüdük ya.
3: Evet,
0: Bolu etabında. Yani,
3: ama sizin gibi yol arkadaşları şu anda aynı Kemal Kılıçdaroğlu'na söylenmeyecek.
0: Neden? Kemal Kılıçdaroğlu artık AKP'nin bir aparatı olmuştur.
3: Ya
0: aleti olmuştur.
3: Hayır şimdi
0: ondan karşıyız.
3: Hayır durun bakalım. Adam daha yeni çıktı.
2: Ama abi zaman yok. Zaman yok.
0: Ya sen nasıl zaman güvenirsin? Beysi Uyanık'ın oğlunu alıp MHK'ya getirdi, yetki verdi. Kim Beysi Uyanık? Tanıyoruz, biliyoruz. İyi tanıdığımız birisi.
3: Evet.
0: Bitlis'e gitti, il başkanlığı yaptı, para harcadı falan. Ondan sonra da bu o sahtekarlık yaptı. Onun oğlu şimdi MHK üyesi. Evet. Gençlik kollarından gelen.
2: Evet. Genel başkan yardımcısı.
0: Genel başkan yardımcısı. MHK üyesi yani. Nasıl inanacağız? Yani
2: dürüstlük arınma diyorsan önce sen kendini arındır Sayın Kılıçdaroğlu.
0: Soruyor mesela. Sen iki senedir Fatih Altaylı soruyor. Evet. Ya kardeşim sen bu kadar parayı nerede buldun ya?
2: Hayır,
0: son model arabalar, son model bürolar bilmem neler.
2: Ofisin kirasını kim karşıladı?
0: Ofisin kirası kendi şeyi kadar.
2: Makam arabanızı kim aldı?
0: Cevap ver.

0: demiyor. Abi, o zaman arınma yok.
1: Türk siyaseti para konusunda hiç kimse cevap veremez.
0: Veremez. Herkes aynı.
1: Yani bunu bir defa ortaya koyalım. Hiçbir parti giderlerinin nereden geldiğini açıklayamaz. Yani bu falan fark etmez.
0: Mümkün değil.
1: Hayır, bunu koyalım ortaya.
0: Türkiye'de Türkiye'de siyaset kamu ihalelerinden beslenir. Bu kadar.
1: Daha çok yerel yönetimlerden beslenir.
0: Bir de
1: siyasetin finansmanını yerel yönetimlerden.
0: İşte ya şey, yani ihale işte aynı şey. Kamu ihale.
1: Şimdi bak abi şöyle gidelim.
2: Ben anımı anlatacağım Kemal Bey'e.
1: Ben şurayı bir anlatayım abi. Bak şimdi size bir şey
3: söyleyeyim. Ben sana sorayım da şunu. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir yolsuzluk, efendime söyleyeyim, ne bileyim, farklı baskılarla vesaire böyle bir şey bekler misiniz? Yani Kemal Kılıçdaroğlu nasıl tanıyorsunuz?
0: Ecevit'ten beklediniz mi?
1: Yok. Bak, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da beklemiyorum.
0: Çevresi hırsız. Yani, kendi olmayabilir.
1: Kendisi yani şahsen
4: yemedim.
1: Şurada ya.
0: Kemal Kılıçdaroğlu. Bu konuşanlar kim?
1: Parayla bir bağlı olmadığını söyleyebiliriz.
0: Evet. Ama partiler şunlar bunlar.
1: Ama etraftan
3: ya şimdi bir menfaati yoksa insan niye birilerinin aparatı olsun? Niye birilerinin projesinin elemanı olsun?
2: Sordular ya. Evet. Şey nereden karşılanıyor bilmem ne falan.
4: Abi, bir şey daha söyleyeyim.
3: Olur, tamam.
4: Bak rakam
3: Sayın Kızıltan'dan sonra tabii. Abi sen de.
1: Abi ben size bir şey anlatayım.
3: Bu konuyu ama son vereceğiz artık.
1: Buyurun. Şimdi bakın oraya
3: kısa gidelim.
1: Şimdi mutlak oldu. Mutlak kararı çıktı. Şimdi buradan gitmek lazım. Kurultaya gidilir mi gidilmez mi? Şimdi 5 tane hukukçu 5 ayrı görüş belirtiyor.
4: Bütün Türkiye toplansa bilemez.
1: Evet, öyle bir durum.
4: O işi parti yöneten, meclisi. Kılıçdaroğlu'nu organize eden, oraya koyan irade kimse o bilir.
0: İrade kimse değil, iradenin kim olduğunu biliyoruz.
4: Biliyorsun.
0: Ama niye söylemiyorsun?
1: Ama hukuk bir şey
0: değil. Niye söylemiyorsun?
3: Bilmiyorsun. Böyle bilgi olmaz.
0: Ben söylüyorum. Böyle o irade Adalet Bakanlığı idaresi. Ya iradesi yani. Ben söylüyorum.
1: Hayır şimdi bakın şöyle. Tamam diyelim ki orası öyle. Şimdi denetleme kurulu, disiplin kurulu, yüksek disiplin kurulu. Atanabildi mi? Çalışıyor mu çalışmıyor? Parti meclisi çalışıyor mu çalışmıyor? MYK çalışıyor mu çalışmıyor? Nasıl gidecek bu böyle?
4: MYK'yı kurdu.
1: MYK kuruldu.
4: Şimdi
1: orada MYK'dan çıkan kararlar parti meclisinden geçmeyecek mi abi? Evet.
0: İşte o 11'inde belli olacak. Yani parti meclisi toplantıya çağrıldı.
1: Evet.
0: O parti meclisinde tesadüf Özgür Özel çoğunlukta. Ama Yüksek Disiplin Kurulu'nda da Kılıçdaroğlu çoğunlukta. Ve onu hemen kurdular.
2: Kararlar da
0: pazarlık döner oldu. Ama o mecliste parti meclisinde
1: evet.
0: Kurultay kararı alınacak.
4: Ama Ahmet Bey,
0: kurultay kararı alınacak.
4: Sev kararı. Bütün partiler de aynıdır. Bakın. Evet. Siyasi partiler yasasında ve parti tüzüklerinde ortak bir nokta vardır. Disiplin kuruluna sevk edilmesi için parti meclisinin havalesi gerekir.
0: Tabii. Milletvekili.
4: Tabii. Oradan havale edilmesi lazım disipline.
0: Tabii,
4: genel başkan direkt sevk edebilir. O direkt sevk etme yetkisi vardır. Ya da alttan MYK
0: şeyde yok, tüzükte yok. CHP'de direkt yok. Parti meclisi.
4: Merkez sarı bizde var.
3: Evet, sayın genel başkan. Konuyu işliyor olarak.
2: Evet, ben konuşacağım lütfen.
3: Şey müdahale etmeyin.
2: Konuşmam bittikten sonra soracaklarınız varsa sorun. Bir kere önce şu devlet aklı diyelim. Devlet aklı. Devlet aklı bence nedir? Devlet aklı, aklı anayasadır. Anayasanın dışında devlet aklı olmaz. Şimdi bugün hepimiz ya sen ben o bu şu siyasetçiler cumhurbaşkanı işte bakanlar bilmem neler hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet ediyoruz. Hakimler, savcılar, şunlar bunlar.
0: Devletimiz.
2: Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet ediyoruz.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla devlet aklı anayasamızdır. Gücümüzü nereden alıyoruz? Anayasamızdan alıyoruz. Bunu bir kere bugün herkesin idrak etmesi lazım. Kişiler yok. Kişi ikballeri yok. Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu bir kere herkes benimserse Türkiye'de iş çözülür. Özellikle kurumlardaki bürokratlar, işte hakimler, savcılar bunların bunu iyice bir oturup evlerinde bir vicdan muhasebesi yapıp değerlendirmeleri lazım. Biz kime hizmet ediyoruz arkadaşlar? Kime hizmet ediyor? Türkiye Cumhuriyeti. Ya Türkiye Cumhuriyeti olmazsa ben de olmam. Bu bir. İki, şimdi dedim ya çalışma yaptım bugün epey. Şimdi önce bazı tespitler yapalım. Kurultay yapılır mı yapılmaz mı falan filan tartışmalar var. Şimdi bu kurultay delegeleri Sayın Kemal Bey'in döneminde seçildiler değil mi?

0: Yani
1: değil mi?
2: 23.
0: Evet, bu tamamen
3: tabii bu. Kurultay 20'de seçildi. 20'de seçildi.
0: Kemal Kılıçdaroğlu
1: dolayısıyla bu kurultayda kurultayı yapan delegelerin meşruiyeti tartışmalı değil.
3: Değil.
1: Sadece işte bazı şeyler
3: bir İstanbul hariç.
1: İstanbul hariç.
0: İstanbul'a tedbir
1: tedbir. Şimdi mahkemenin aldığı mutlak butlan kararıyla filmi geriye alalım. Kurultayın başlangıcına.
3: Salona geri geldi.
1: Evet. Meşruiyeti olan delegeler, kurultay delegeleri şeyi seçti. Film orada duruyor. Kurultay delegeleri şeye gitmedi, kurultaya gitmedi. Kurultay yapılmadı. O mevcut, o delege duruyor. Eski yönetimi artık kayyum mu derseniz ne derseniz. Tedbiren getirilen yönetim var. Şimdi kamuoyunda kurultay yapılır mı yapılmaz mı? Şimdi delegeler neyi seçti? Kurultay delegeleri genel başkanı merkez MYK'yı seçti. Disiplin kurulunu MYK'yı seçti. Değil mi? Onlar lağ oldu.
3: Hayır, disiplin duruyor. Hayır.
1: Ha, disiplin. Abi bir dakika. Ya o delegelerin seçtiği şey disiplin kurulunu yeniden oluşturdu herhalde.
3: Yani hayır, o
1: tamam,
3: disiplin kurulu.
1: O zaman o disiplin kurulu geldiyse
3: evet.
1: Geldi. Kurultay da yapılabilir.
3: Tabii işte ha, oraya geliyoruz.
1: Kurultay da yapılabilir. Şimdi bir dakika. Bunun üzerine yani Türkiye'deki ben hep araştırdım. Arkadaşlarım da var benim. Bu anayasa profesörleri şunlar bunlar falan. Hepsiyle ben konuştum. Hatta aralarında böyle çok aykırı olanlar da var. Mesela CHP düşmanları olanlar da var. Hepsinin ortak kararı bu yönetim kurultay yapmak üzere görevi odur.
3: Tabii öyle
1: diyorlar. Şimdi bazı sorular soruyorum kamuoyuna. Yani sizler buyurun, cevap vermek isteyenler olabilirse. Evet. Yani sorumlu bir vatandaş olarak benim aklıma takılan bazı sorular var. Şimdi siyasetçiler, halkın ne düşündüğü, siyasetçiler sizi ilgilendiriyor mu? Ben direkt siyasetçilere soruyorum. Halkın ne düşündüğü siyasetçileri ilgilendiriyor mu?
3: Tabii biliyorlar.
1: Ama onun şeyinde davranıyorlar mı? Davranmıyorlar. Halkın istediği...
3: Ya şu anda halkın %80'i karşı bu işe.
1: Tamam işte. Biliyorlar. Onu diyorum.
3: Tabii.
1: Siyasetçiler ilgileniyorlar bunlar yoksa.
3: Abi niye ilgilenmiyor? Çünkü hepsi genel başkanına bağlı. Onun bir de kurşun askeri gibi.
1: Yani rastgele bir konuma gidip tabii, oradaki halkla, insanlarla, oradaki insanlarla konuşabiliyorlar mı? Bu konuları sorabiliyorlar mı? Siyasetçiler soruyorum.
3: Hangi konuyu sorabiliyorlar?
1: Bu konuları soruyorum. Yani mevcut konuşulan bu butlan kararları şunlar evet, bunlar falan filan.
3: Evet, evet.
1: Konuşabiliyorlar mı? Sorabiliyorlar
3: mı? Kendim geldi konuşuyor tabii.
1: Hayır ya, yanlış anlıyorsun. Bir siyasetçi, atıyorum bir partinin genel başkanı ya da cumhurbaşkanı ya da bir bakan ya bilmem ne. Rastgele bir konuma gitti. Orada indi. Diyelim pazar yerine geldi. Evet. Orada ekonomiyi konuşabiliyor mu milletle?
3: Ya muhalefet konuşuyor. Muhalefetler kaçıyor.
1: Yani. Muhalefet bir de şöyle tabii sorayım. Şimdi diyelim ki Kılıçdaroğlu tarafı halkın içine girip yani bu butlan konusunu konuşuyor mu? Konuşabiliyor mu?
3: Konuşamaz.
1: İşte halkla diyaloğun olmazsa halka rağmen çözemez.
3: Cevap şu başkanım. Evet. Halka rağmen siyaset yapılmaz.
1: Yapılmaz.
3: Tabii. Net.
1: Bu kadar siyaseti kendi kişisel ve yakınlarının etrafındakilerinin ikballeri için mi yapıyorlar? Yapıp yapmadıklarını evlerine gittiğinde vicdanlarına soruyorlar
3: mı? Tabii.
1: Sormuyorlar. Demin dedik ki Türkiye Cumhuriyeti için hepimiz. Ama burada görüyoruz tepeden tırnağa. Bu bütün partiler de aynı. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin ikbali değil. Kendi kişisel ikballeri için çalışıyorlar. Delegeleri de öyle belirliyorlar bilmem neyi de. Bu sadece siyasette değil, her şeyde öyle. Ben bu koltukta ben olayım. Bana itiraz etmeyecekler olan benim altımda olsun. Her yerde böyle bu. Şimdi Ha, onu söyledik. Siyasi kurultay için yargı kararı beklenmeli diyorlar. Beklenmesine gerek yok. Abi şimdi asıl soruları CHP'lilere soruyorum. Ya yani ben CHP'yi bir bütün olarak görüyorum yani şu anda.
3: Hala öyle. Evet.
1: Yani bir bütün olarak görüyorum.
3: Tabii.
1: Bunu şöyle. Her iki tarafa da soruyorum. Her iki taraf yok aslında. Tek CHP var. CHP'lilere soruyorum arkadaşım. Yargıtay beklenmeden MYK kurulabiliyorsa Yargıtay beklenmeden kurultay neden toplanamıyor?
2: Abi MYK kurulmadı. Ya, önceki MYK geçerli oldu.
3: Yok.
4: Hayır, yeniden kurdu.
1: Yok, yeniden kurdu.
4: Onların dışında. İtirafçının oğlunu genelleştirme yardımcısı yaptı.
1: Yeniden kurdu.
3: Yeniden.
1: Tedbir yönetimi CHP'yi seçime götürülebilecek kadar yetkiliyse delegelerin kurultay iradesi neden yetkisiz sayılıyor? Ya yani toplanan imzalar neden yetkisiz sayılıyor? Partiyi bütün hepsine soruyorum. Ha, Özgür Özel Kılıçdaroğlu, partiyi ne kadar zamanda toparlayacaksınız? Toparlayacağınızı düşünüyorsunuz.
4: Temmuz'a kadar toplanması gerekiyor.
1: Çok yaklaşmış olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri ile ilgili planlarınız nelerdir? Böyle bir planlarınız var mı? Planı olan söylesin.
4: Planları yoktur.
1: Yok. Erken seçim kararı alınırsa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını kim belirleyecek?
4: Halk belirleyecek.
1: Mahkeme yok. Adayı kim belirleyecek?
4: Adayı da halk belirleyecek abi.
1: Nasıl belirleyecek abi?
4: Giderse o seçim müracaatler. Hayır efendim.
1: Hayır.
4: Ya Cumhurbaşkanı
1: ben
4: adayı.
1: Ben onu sormuyorum ya. Ben onu sormuyorum. CHP'nin
3: parti halkı
1: adayı destekleyecek. Cumhurbaşkanı adayını kim belirleyecek?
3: Kılıçdaroğlu belirleyecek.
1: Mahkeme kararıyla gelen tedbir yönetimi mi? Partinin seçilmiş kurulları ve üyeleri mi?
2: Toparlasak abi.
1: Tamam, iki tane kaldı.
2: Buyur.
1: Kurultay yapılmazsa partinin gelecek sahibi olan delegeler ve üyeler karar süreçlerine nasıl katılacak?
4: Şimdi
1: dur abi, bunu kamuoyuna veriyoruz. Evet. Bunu ilgililer cevaplasın, düşünsünler, otursunlar, düşünsünler. Bu süreç iktidarın erken seçim hamlesine zemin hazırlarsa bunun siyasi sorumluluğunu kim üstlenecek? Bitti.
4: Bir kişi üstlenecek.
2: Yani anladığımız kadarıyla yani şu anda bir an önce kurultayın yapılması noktasında hemfikir bir şey var, görüş var ağırlıklı. Zaten sokaktaki vatandaş da CHP'de bir an önce kurultay olsun, ama taşlar yerine
3: var işte,
2: otursun.
3: Kemal Bey
2: deniyor.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay delegelerinin 800'ü Özgür Özel'e imza verdi.
2: Tamam.
3: Kurultay diye.
2: Evet.
3: Şimdi, orada azınlık.
2: Ama yeni delegeler belirlenmeyecek.
3: Hayır. Eski belirlenmeyecek.
4: 20'de seçilen delegeler belirlenecek.
2: Şimdi tabii diyor ki Gürsel Tekin diyor ki bu kurultay için bu delegeler arızalı diyor.
4: Çünkü kazanamayacağını bildiği için arızalı diyor.
2: Abi, bir dakika. Adam sayı veriyor. Diyor şu kadar diyor delege diyor yasaklı. İstanbul diyor felç.
1: Tamam, onu zaten düştüler.
2: Bir dakika. Bu kadar diyor belediye başkanı var. Doğal delegeler. Onlar
3: doğal
2: da içeride
3: delege
2: diyor.
3: Doğal delege değil belediye başkanı.
2: Belediye başkanları değil. Hayır. Bu delegeymiş.
4: Milletvekilleri.
3: Değil. Doğal delege değil.
4: Milletvekili doğal delege.
2: Evet. Şimdi sayı eksik diyor. Şimdi bu diyor tam diyor iradeyi yansıtmaz. Yeniden delegelerin belirlenmesi.
3: Hadi canım. Ya
1: işte bak. Hadi canım. Ne zaman olacak bu? Seçim geliyor.
2: Şimdi
1: seçim geliyor.
2: Kılıçdaroğlu adam yeniden oturdu.
1: Peki
2: Kemal istek. Müsaade edin.
1: Tamam, 6 ay mı? 8 ay mı? 10 ay mı? Yani.
2: Şimdi bizim aldığımız.
4: Müsaade edersen anlatayım. Ben partide 8 yıl il sekreterliği yaptım. Seçim yasasında, siyasi partiler yasasında alfabe ezberlediğim gibi bilir.
2: Evet.
4: Öyle yok. Gürsel Tekin önce kendisi 287 tane siyasetten kazandığı daireyi, ya 11 şey tane petrolü, 9 tane şeyi ya kazandığının ya hesabını versin. Ya. Sonradan
2: ya gelsin. Siyasilerin zenginleşmesiyle ilgili varsayımları yani burada ifade etmenin de anlamı yok. Yani
4: abi
2: yani
4: şimdi birisini adamın bir arınmayla bakın.
2: Oradan,
4: birisini bak. Arınmayla itham ederken
2: yok.
4: Önce kendine bakacaksın.
2: Şimdi yok.
4: Sen beni bir şeyle itham ediyorsan onun, önce kendine bakacaksın.
2: Ya insanların mal varlıklarıyla ilgili
4: edeceksin
2: abi. Detayını bilmeden olayın detayını
4: siyaseten
2: bilmeden
4: siyaseten
1: işte soruyor.
2: Mal varlığı açıklamaları vardır. Onları nereden bileceksin?
4: Gürsel Tekin diyor ki siyasette zenginleşmenin önüne geçeceğiz, arındıracağız bu partiyi diyor Gürsel Tekin.
2: Ha.
4: Ben de ona cevap olarak soruyorum. Sen bunları siyaseten mi kazandın? Nereden kazandın?
3: Babasından
4: önce sen kaldı. Bir arın. Bunun hesabını ver. Sonra sen

0: Cumhuriyet Halk Partililere ve belediye başkanlarına, tutuklu tutuksuz o insanlara zan altında bırak, böyle bir ithamda bulun. Önce sen kendini akla, kendin bir arı
1: ya. Bu konuyla ilgili bir anımı anlatacaktım, söyledim başta. Şöyle, şimdi şöyle dur,
2: yeni bir konuya geçmek.
1: Yok, şunu anlatayım, yani, şunu anlatayım. Zaten bu geçtiğimiz abi. Belediye seçimleri, yerel yönetim seçimleri değil, ondan önceki yerel yönetim. Ben o zaman oda başkanıyım. Sayın Kemal

0: Sayın Genel Başkanım. Mesela dedim, yani diğer partilerde de belki aynı olabilir ama ben sizle konuştuğum için size söylüyorum. Yani. Siz belediye başkan adaylarını belirliyorsunuz. Seçimlere katılıyorlar. Kazananlar kazanıyor. Sonra hepsini bırakıyorsunuz. Beş yıl değil mi belediye?
1: Beş
0: yılı iki tane müteahhitle geçiriyor.
1: Tabii.
0: Niye takip etmiyorsunuz dedim. Bunları bir takip edecek bir mekanizma kurmanız lazım. Bırakmayacaksınız. Aynen bunları söyledim. Yani belki kendisi de mutlaka hatırlıyordur. Hatta evet. Yanında biri daha olabilir.
2: Şimdi sonra bunlar dedi Özgür Özel tarafı bir takip edeceğiz dedi. Onlar da etmedi. Evet.
3: Sayılara olan konuya gelince
1: sayılara. Çünkü biliyor musunuz abi o kısım başka bir şey.
0: Hiçbir yerel yönetimlerden parti besleniyor.
3: Kemal Bey'in sorusunu cevabını, diğer sorusunu cevabını.
2: Şimdi Özgür Özel
3: sayılara gelince evet.
2: Özgür Özel'le ilgili son dönemde Muhittin Böceğin, Gökhan Böceğin ifadeleri, ETS'e kayıtları.
3: Evet.
2: Orada bir para alışverişi.
0: O ETS'e kayıtları şey değil, delil değil onlar.
2: Ama orada telefon diploması.
0: Hayır, ters çıktı. Hiç alakası yok. Bak, sen yalnız mı okuyorsun? Sen tersten mi okuyorsun? Ne yapıyorsun? Öyle bir şey yok.
2: İfadesini söylüyorum.
0: Olmadığını ispat etti devlet. Tabii. Öyle bir şey yok.
2: İfadeleri söylüyorum.
0: Ya ifadeler yalan hepsi palavra.
2: Ya her neyse ya şimdi ifadeleri söylüyorum.
0: Hayır onun ifadesi.
2: Şu kadar miktar yine Muhittin Böceğin şuna şu kadar bu kadar. Yani bunlar gerçekten de yani mahkemeler tarafından ispat edilmedikten bir karara bağlanmadıktan sonra
3: herkes
2: geçerli değildir. Şimdi burada Gürsel evet. Tekin'i de sizin iddialarınız.
3: Ben
2: sen hayır, gel,
3: ben farklı açıdan iddialıyorum.
2: Demen de bak yok. Bunları
3: hayır.
2: Söylemek
3: hayır.
2: Varmış gibi ifade etmek
3: var, ne kadar yanlış. Var olanından bahsediyorum.
0: Ya hayır, var olanı
3: var olanı söylüyorum.
0: Hayır ben şöyle yanlış söylemiyorum ki.
2: Hayır Gürsel Tekin'in mal varlığı ile ilgili şaibe
3: evet var.
2: Mahkemeye yaratılmaması lazım.
3: Nasıl da tartışıldı.
2: Bir belge
0: mal varlığını da konuşalım. Adalet Bakanı'nın yanıt verebildi mi? Veremedi değil mi?
3: Öyle.
0: Onlar işte buttan öncesi mevzular kapandı ya. Şimdi.
3: Tabii hepsini kapandı.
2: Şimdi yeni bir konuyu açacağım. Ben sadece görevim gereği bak.
3: Rakamları söyleyeyim müsaade edersen.
2: Ben görevim gereği moderatör olarak bir takım düzeltmeler yapmak zorundayım.
3: Yap.
2: Yoksa bu mahkeme aşamasına açarsana Gürsel Tekin bir mahkeme sen beni toplum önünde bu şekle getirdin. Değil mi yani? Bunu sorar. Şimdi ben bunu önüne geçmek adına yok, bu tip şeylerde
0: söylediğin sözde bir yanlış yok.
3: Yok ki.
0: Yok yani.
2: Ben duramıyorum. Sen önce aklan demen adamın kara olmasıyla yani ilgili bir şey.
3: Hayır kendi yani. Başkasına arınmak gerekir derken onların hesabını tutmuş belge delil mi toplamış da içerideki milletvekillerine diğerlerine aklan acaba?
0: Masumiyet karinesi yok.
3: Masumiyet karinesi var.
0: Onlara aklanma demeyin.
2: Sen kasıt
0: bak,
2: şu.
0: Dinle.
3: Mahkemesi
2: karinesi. Şimdi bak bir dakika ben sana söylemek istedim. Sen yanlış anlamışsın. Çok yanlış anlamışsın.
3: Ne gibi?
2: Diyor ki Gürsel Tekin senin mahkemen var kardeşim.
3: Evet.
2: Yolsuzluk, irtikap, rüşvet konularıyla ilgili mahkemen var. Aklan demesi o.
3: Hayır efendim.
2: Aklan gel.
3: Arınmak demek
2: senin
3: o değil.
2: Üyeliğini askıya alıyorum.
3: Arınmak başka bir şey.
0: Arınma
3: başka bir şey. Sayın İstek.
2: Tamam.
3: Yani biz Gürsel Tekin'i iftira atmıyoruz.
2: Bak tamam, şimdi
3: yanlış söylemiyoruz. İftira atmıyoruz. Olanı söylüyoruz. Biz de bununla ilgili olarak siz bir başkasının ekonomik gücü, parası, mal varlığı üzerinden birilerini gidin şaibeli duruma sokup alının, aklanın da sonra partiye gelin veya bu durumda olanları partiden ayıklayacağız derseniz bir başkası da der ki sen de bu kadar mal varlığını nereden edin diye size sorar.
0: O da açık. O kadar.
3: Bunu söylüyorum.
2: Hayır açıklar.
0: Hakim
3: açıklasın abi.
0: Sorar açıkla kardeşim.
3: Açıklar.
1: Başımın İsmail abi. Orada konu şu. Şimdi arınmayla
2: zengin olması
1: şey mi? Aklanma şu.
3: Aklanma
1: başka bir şey. Kişilerin
3: arınma başka bir şey.
1: Mahkemeden aklanması.
3: Tabii
1: arınma şu.
3: Değişik.
1: Hayır arınmayı da kötü manada kullanmayalım. Arınma da şu. Varsa bilinen birileri şeyi onları arınsın.
3: Nasıl arınacak abi?
1: Varsa diyor.
3: Partiden mi attın? Nereden bileceksiniz ne olduğunu?
1: Ya bilinirse, bilinmeyeni yani nasıl atlayacaksın?
2: Neyse şimdi
1: bilinirse
0: konuyu geçelim. Konuyu şey yapalım.
2: Evet yani şimdi.
3: Kimse bilmeden.
1: Bilmeden olur mu abi?
3: Kimse bilmeden bir başkasını bak abi arın da gel, aklan da gel dersen aynaya bak der.

0: Bakacak o zaman da aynı.
1: Bakacak.
2: Ben de baktım diyorum işte.
1: Şimdi bu yapıda
0: kötü mü dediler ya?
1: Şimdi
3: kibar bir kelime.
1: Şimdi bir farklı bir pencere açıyoruz. Şimdi bu yapı içerisinde Cumhurbaşkanı nasıl belirlenecek? Muhalefetin Cumhurbaşkanı. Hangi yöntemle belirleyecek? Özgür Özel'in
3: mi? Yeni bir konu mu bu?
1: Buna bağlantılı yeni yapıya göre. Evet, şimdi mesela doğru. ismi geçen biri daha var. İlhan Kesici. Acaba 5 dönem milletvekilliği ekonomist tartışma götürmez.
0: Düzgün bir adam.
1: Bir şaibesi yok. Esprili efendime söyleyeyim biraz daha böyle sağ seçmeni de yani cazip gelen bir isim ve Kılıçdaroğlu'nun da tarafında yer alan yani CHP tarafında yer alan bir isim.
0: Mansur ne yaptınız?
1: Şimdi onu da konuşalım. İkinci planda Mansur Yavaş, Özgür Özel'in yanında açık net bir şekilde taraf olan.
0: Üçüncüye biliyorum kimi söyleyeceğini. Dur bakayım ne kimi
1: üçüncü yani tabii Ekrem İmamoğlu'nu söyleyemiyoruz.
0: Onun yerine başka birini söyle.
1: Onu da şimdi söylemek yanlış olur. Onu da beklemek gerekir. Bir takım konular yüzünden. Onları biliyorsunuz zaten. Ama bu iki isim üzerine yoğunlaşırsak eğer şimdi Özgür Özel'in dediği mi olacak? Yoksa Kılıçdaroğlu'yla iyi diyalog içerisinde ve onu tabii ki bu süreçte de yalnız bırakmayan İlhan Kesici mi olacak? Şimdi, İlhan Kesici ile ilgili sizlerden ricam bir değerlendirme yapar mısınız? Size göre İlhan Kesici
3: kim?
1: Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde başarılı olabilir mi? Bir. İkincisi seçildiği takdirde Türkiye'yi yönetebilecek bir kapasiteye sahip olur. Sizden başlayalım.
0: Bir kere.
1: Yani farklı adayları da yorumlayalım.
0: CHP'nin yani Kılıçdaroğlu dönemindeki CHP'nin ve Özel dönemindeki CHP'nin de ikisinin de şeyi Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Türkiye'yi parlamenter sisteme geri döndürmek. Öyle değil mi?
3: Öyle diyorlar.
0: Öyle diyor. Parlamenter öyle sisteme yani. Geri döndürmek. Evet. Şimdi İlhan Kesici yani Mersin'e geldi gitti. Az çok tanıdık. Basından şuradan buradan tanıdık. Yanlış anımsamıyorsam ya, rahmetli Demirel'in damadı mıydı?
1: Damadı. Evet.
0: Damadı.
1: Yeğeniyle.
0: Yani düzgün bir insan olarak görülüyor. Hiç herhangi bir hakkında böyle şey yok. Alışılagelmiş bir siyasetçi tipi de değil. Her şeye böyle atlayan, şey yapan, bağıran, çağıran falan. Akılla konuşan bir insan. Burada önemli olan yöntem nasıl belirlenecek? Şimdi Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ben inanıyorum ki birleşilecek. Yani çünkü bunu
1: temennimiz öyle.
0: Tabii Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti. Eğer biz Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünüyorsak birleşmesi
3: sandıkta olur o birleşme.
0: Yani evet. işte geçmişteki deneyimlerden
3: sandıkta olur.
0: Deneyimlerden yararlanmaları lazım, düşünmeleri lazım. Burada önemli olan hangi yöntemle belirlenecek?
1: Yöntem tek siyasi partiler kanununda var. Başkanım.
3: Daha
1: yani her yöntemdir olabilir. Yeter ki
3: destek.
1: Bir tek yöntemi var. Ben evet.
3: Ne olduğunu
1: anlatayım.
3: Bilmiyoruz. Yani CHP'nin durumu belli.
1: Abi belli. Tüzüğe göre mevcut yönetim ve tüzüğe göre baktığınız zaman siyasi partiler yasasının adaylarını MYK'ları belirler. Parti meclisi belirler. Adaylar başkan ve teklif eder. Parti meclisi onaylar. Adaylık orada netleşir.
3: Tabii.
1: Mevcut partiler böyle olur. Ama bunun haricinde bağımsız aday olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş'ı gösterdi. Siz de İlhan Kesici, Özgür Özel de dedi ki biz de onu istiyoruz dedi. O da bağımsız aday mı der. Gider seçim kuruluna müracaatını yapar. 100.000 kişi de gider seçim kuruluna ona aday gösterir. Ve tamam, muhalefet kitlede gider evet. onun etrafında birleşir.
3: Tamam.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu aday bunu gösterdi diye onun bir tek onun aday olacağı diye bir şey söz konusu değil. Tamam. Bağımsız olarak şimdi, Özgür Özel birini gösterir, gider, o aday olur. 100 bin oyla
0: İlhan Kesici,
1: İlhan Kesici
0: bir
1: gelince,
0: ismi altında
1: şöyle
0: hem Özgür Özel hem Kılıçdaroğlu taraftarları birleşebilir mi? Bak, onu ben merak ediyorum.
1: Ben yani. İlhan Kesici'yi size anlatayım. İlhan Kesici de Doğru Yol Partisi döneminde Mersin milletvekili adayıydı. O zaman ön seçim tercihli sistem var. Tercihli sistem seçiminde Ahmet Bilgeli geldi tercihli oyla İlhan Kesici'nin önüne geçti ve İlhan Kesici Mersin milletvekili olamadı.
3: Evet.

0: Oktay'dı başbakandı.
1: Bak, evet. Bakın şimdi yani, abi. Kader yerine o
2: bakan. Bakandı. Ve merkez sağdan gelen bir insan. Merkez sağ, ben de merkez sağda bundan siyaset yaptığım için herkes de iyi gayet iyi takip eder. Hem Ahmet Bilger'i de iyi tanırım, hem İlhan Kesici'yi de. İlhan Kesici Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldikten sonra oradaki partiye geliş gayesi, hem iyi bir ekonomisttir, ekonomiyi de çok iyi bilirim. Aynı zamanda da siyasetinde bir damarı temsil eder. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki merkez sağ damarın temsilcisidir. İlhan Kesici. İlhan Kesici daha önce Ekmelettin İhsanoğlu aday gösterdi, Kılıçdaroğlu. Ekmelettin İhsanoğlu kim? Kılıçdaroğlu'nun ve aynı zamanda Gül'ün beraber sınıf arkadaşları üç. Üçü vallahi, sınıf arkadaşlar.
3: Bak ben bilmiyordum. Bunu.
2: Anladınız mı?
3: Evet. Nerede evet. Okumuşlar?
2: Hepsi mülkiyeli, maliyeci bunlar. Ondan sonra bakın orada o aday etti mi? Ahmet yani. Gül aday oldu mu abi? Şey Gül, Abdullah Gül. Cumhurbaşkanlığı yaptı. Ekmelettin aday etti mi? Nereden çıktı? Ekmelettin'de hiç soran oldu.
3: Bunlar aynı bölüm mü yazılmış?
2: Tabii abi? Aynı bölüm, aynı yerden.
3: Ama değil sanki.
2: Arkadaşlar var, üçünün de resmi var abi.
3: Yok, orada bir yanlışlık olmasın.
0: Ya üçünün de resmi ha, var. O yan yana. Eski bir resim Ekmelettin değil o.
3: Ekmelettin abi. Başka bir bölümde zaten mezun. Bir de Avrupa şey...
2: Aynı üniversitenin mezunları yapmayın. Bunlar hepsi belli baştan gelen. Şimdi merkez sağdan aday gösterir mi göstermez mi İlhan Kesici? Kemal onu soruyorsun sen. Göstermez.
4: Ya ben şöyle yani gösterip göstermez.
2: Ha değer mi? Yapar mı? Yapar.
4: Biz yani
2: şimdi yapar, mesela, yapar mı?
4: Şimdi,
2: yapar.
4: Şimdi gündemde Ekrem İmamoğlu tartışıldı devamlı. Sonra işte yargı engeli nedeniyle o tartışma dışına çıktı. Şimdi mesela Mansur Yavaş tartışılıyor ama öte yandan onun da mahkeme süreçleri yaşanınca hani biz geri durmayalım. Yani farklı isimler de var. İlhan Kesici de yani böyle
2: konuşulsun.
4: Akılda bir yerde duran birisi.
3: Peki Kılıçdaroğlu yani, niye kendisi aday olmuyor?
4: O daha önce oldu zaten. Yani onun inandırıcılığı kalmadığı şimdi, için olmuyor. Ama şimdi gelinen noktada hani İlhan Kesici ya ben şunu istiyorum. Ya bu seçimi kazanacak adam bunun arkasına koşalımdan yana değilim. Bak gerçeği söyleyeyim. Adamın kalitesi düşükse, adamın
2: kalibresi
4: düşükse, adamın inandırıcı gelmiyorsa ülkeyi yönetici ne kadar popüler olursa olsun, ne kadar seçim kazanma kabiliyeti olursa olsun.
2: Ben bir iddia, yani hiç iddiada bulunabilirim.
4: Ben niye bakarım? Beni temsil edecek Cumhurbaşkanım, kardeşim gerçek anlamda bilgi birikimi yüksek, donanımı yüksek ve ülkeyi yönetebilecek kabiliyette olsun. Biraz da insanlara baba şefkatiyle yaklaşabilsin.
2: Kemal'cim.
4: Ben onun arkasına
2: tamam,
4: düşerim.
2: Şu, ben şu analizi olarak yapayım. Bak buradan herkesin huzurunda. Evet. Eğer ki Kuzey Atlantik Sayın Cumhurbaşkanımızın devamından yana karar aldıysa devam edecek.
4: Evet.
2: Devamından yana karar almadıysa ya yine Mansur Yavaş
4: geri mi dönelim? Hayır,
2: Mansur ya. Yavaş ya. Sayın ya. Recep Tayyip yani. Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Mansur Yavaş'tır. Hayırlı olsun.
4: Ahmet abi sen değerlendir. Sen de tanıyorsun İlhan Kesici'yi. Biz İlhan Kesici'yi yani bilerek gündeme getirmek istiyoruz.
0: Hayır,
4: çünkü
0: ben,
4: yani insanlar artık böyle İşte ya Ekrem İmamoğlu mahkemesi var, diploması o yok. Mansur Yavaş işte araçları göndermiş, konser bilmem neleri yarın alabilirler. Böyle ama alınamayacak, işte, bakın, diploması tartışmasız, bilim insanlığı açık, net olan, siyasette deneyim sahibi bir insan gündeme getirelim istiyoruz. Yani
0: bu, sen o bakımdan haklısın evet, ama yani şu anda...
4: Niye karamsarlık
0: hayır, lazım? Hayır ben de isterim. Ben de yakın görüştüğüm, tanıdığım birisi.
4: Evet.
0: İlhan Kesici. Görüşürüm. Twitter'da mesajlaşırız falan. Ama şu anda keşke olsa gündemde yok.
4: İşte gündemde yok. Abi,
0: sen
4: yok.
0: Herhalde ya. Uğraşıyorsun gündeme sokacağım diye.
4: Yok.
0: ama yok. Maalesef yok. Çünkü geriye dönüp baktığınız zaman o şeyi, koşulları, o yıl şeyi, parıltıyı sağlayamadı. Ama ton derece beğenilen, dürüst, ekonomiyi bilen ve o konuda yani Avrupa temsilcisi CHP'nin zaten. Bütün toplantılarına o gidiyor Avrupa'ya. Her konuda geliyor. Ben derim ki keşke olsa. Yani benim tanıdığım birisi yani arkadaşım.
3: Bildiğimiz anlamda bir siyasetçi
0: değil.
3: Yani onun için biz hep alışmışız. Böyle bağıran çağıran avu yapan insanlar iyi yönetir.

0: zannediyoruz.
1: Müktezem bir insandır. Bilgi evet, dolu, çok kültürlü ve müktezem bir insandır. Evet. Yapmazlar. Yani öyle.
2: Evet, Recai Güneş.
3: Ya kendisi bence hak etmiştir, yapabilir. Evet. Ama tabii şu konjonktürde sıra ona gelir mi? CHP'nin içinde de onun adaylarını desteklerler mi?
0: Hayır, öyle bir şey.
3: Zor gözüküyor. Yok. Ama olsa sağ seçmenden oy alır mı? Alır. Uygun biri mi? Uygun. Yani Ekmelettin Bey'le kıyasladığında farklı ve tutar ona göre. Ama CHP'de bu kadar isim varken yani yok, olmaz, bu olmaz, bu olmaz da
0: hakkında da zor. Şimdi şöyle bir kamuoyu araştırması yapılsa ama şimdi bir dakika, başka bir şey söyleyeceğim.
3: İki taraf eğer bir uzlaşıya varsa
0: başka bir şey söyleyeceğim.
3: Tutar mı?
0: Alakası. Hakkında yani, bir soruşturma açılabilecek bir insan da değil.
3: Değil, o da yani.
0: Yani biraz popüler oldu. Anketlerde adı öne geçti. Bunu nasıl engelleyelim?
3: Yani diyecek bir yanı da yok.
0: O da yok.
3: Yani o bakımdan.
0: Tamam hani, fakat ya adam zaten aklından geçirmiyor ki bu ilke.
3: Biz de
0: sen şimdi nereden aklına sokacaksın? Tamam.
2: Şimdi şöyle
0: ortaya
2: bir şey.
0: Ortaya attın hayır, şimdi. Hayır. Anlatılır buna. Sen adaysın falan.
2: Yok, şöyle bir şey. Şimdi ihtiyaç.
1: Mersin'den hayır, aday ettiler deseler adam Mersin'e dönüp gelmez. Ya.
2: Hayır şöyle bir şey. Hayır, öyle düşünmeyin. Böyle insanlar evet, ülkenin eğer ki gerçekten ciddi bir sıkıntıya düştüğünü gördüğü an bunlar kuvayı milliyeciler. Bunların alt planında yani aldıkları eğitim. Biz abi gazeteci olarak takip ediyoruz. Yani şunu istiyor vatandaş. Ya artık tartışma değil, şaibe değil. Evet. Artık düzgün bir adam olsun. Şimdi bunu vitrine siz koyun. Bakın. Çıkarın televizyonlara. Halkla temas edin. Bütün STK'ları falan getirin karşısına. Konuşturun. Çok kısa sürede halk uyanır. Niye uyanır? Ha bir dakika. Demek ki böyle temiz, böyle dürüst, böyle donanımlı. Sen biraz önce Ahmet abi güzel bir şey söyledin. Dedin ki bizim partimizi temsilen yurt dışına gidiyor. Tabii, niye gidiyor?
3: Tabii.
2: Şakır şakır Avrupa İngilizce bilgi, konuşuyor.
0: Ya bir de İngilizceyi bırak. Evet. Bilgili adam.
2: Bilgili
0: dolu adam.
2: Yani şimdi
0: rakamları
2: kapatmasın. Biz şöyle mi yapalım?
0: Çok güzel.
2: Hayır, biz şöyle mi yapalım? Evet, bunda bilgi yok, bir donanım yok. Ama iyi konuşuyor. Atıyor, tutuyor, bari. Ya biz bunun arkasından mı gidelim diyelim, yoksa öbür tarafta ya gerçekten bir abiye, bir babaya, bir büyüğe ihtiyacı var ülkenin. Bir de uzlaşmaya ihtiyacı var. İlan kesici benim kişisel kanaatim tabii ki.
3: Üzerinde uzlaşılabilir biri.
0: Evet.
2: Yani halkın da uzlaşacağı biri.
3: Kendisi belki aday değil de üzerinde uzlaşılabilir.
2: Klişe bir siyasetçi değil, ideolojik bir saplantısı yok. Kuvayi Milliyeci, o açık.
3: Hem CHP kendi içinde uzlaşabilir,
2: şimdi
3: hem bir ağırla uzlaşabilir.
2: Şimdi biz neyi istiyor? CHP'liler, muhalefetin tek istediği şey var. Bu tek adam rejiminin bitirilip direkt olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemine bunu yapabilecek insan ikinci dönemi, üçüncü dönemi hesap eden bir cumhurbaşkanı yapamaz bunu. İşte bunu aynı sözünün arkasına durabilecek karakter sahibi İlhan Kesici. Ha diyeceksiniz kardeşim bu gündemde yok. Niye yok? Bir soru işareti yok mu? Bence var. Niye yok? Böyle biri var. Böyle biri varsa niye yok? Niye biz?
1: Sayın istek.
2: Yani çok böyle bağıran, çağıran
1: siyasi. Evet. Bu işlerin her şeyde olduğu gibi bu işlerinde bir pazarlığı vardır. Güç odakları.
2: Oradan gelmez mi? Oradan ona gelmez.
1: Ben net konuşuyorum.
2: Abi, ben analiz. Seni dinleyen kimse sandığa bile gitmez.
1: Çok güzel. Ben gerçek
2: söylüyorum. Çünkü zaten iş bitmiş. Atlantik
0: bitmiş. Kemal'cim bak olay. Çok güzel bir laf var. Evet. Notumu almıştım. Siyasetçi İngiliz düşünür James Freeman Clark söylemiş bunu. Siyasetçi gelecek seçimi düşünür. Devlet adamı gelecek nesilleri düşünür.
2: Bravo.
0: Yani.
2: Bravo.
0: Bizim de, siyasetçilerimiz böyle.
1: İngiltere'den açmışken yani. İngilizler der ki ya iyi bir siyasetçi nasıl olmalı? İyi bir siyasetçi her şeyden önce der neyi söylememesini gerektiğini evet, bilecek. Yani her şeyi söyleyebilirsin de neyi evet, söylememen neyi gerekiyor onu bileceksin.
2: Evet, i̇yi siyaset öyle olur. Savaşlara zaman kalmadı. Siyaset,
1: evet.
0: Ya yani bu savaşları unuttuk o
2: evet, yani savaş ona. İşte bak böyle oluyor.
3: Savaş bizim partide var.
2: Bak işte İşte biraz önce CHP işte ben tepki
1: şeyi
2: gösteriyorum.
1: Konuşmadın Kemal İstek.
2: Yani bunu yapmaması lazımdı CHP.
1: Bakın
2: yani.
1: Sevgili dostum.
2: Yani.
1: Herkes

0: İzliyor değil mi? Burada bir
1: sürü. Yani ben bütün CHP, yani parti üyesi değilim.
0: Şu açtı,
1: parti
0: açtı değilim. Kapadık CHP. Halbuki.
1: Ama bunu yapmaması
0: ama lazım. Ama abi işte biz yani. Yaptık. Siz yaptınız ya. Abi, başkası biz, mı bak, yaptı? Gündemezsiz. Ya
1: ben bir şey diyorum. Bak ben hiçbir partinin üyesi değilim.
0: Evet.
1: Hiçbir partinin tabii. De taraftarı değilim. Şimdi.
0: Doğrudur.
1: Şimdi ben üzüldüm. Ben niye üzüldüm? Partili değilim ben. Yani ben ne istiyorum? CHP
0: şunu da,
1: bir bütünlük içerisinde iktidarın işte. Karşısında güçlü bir duruş ortaya koyuyor.
0: Gündemimizde şunu alabilirdiniz siz yani, moderatör yani olarak.
1: CHP o İstek. Haklı, bu haksız beni ilgilendirmiyor Gündemiz. Ki.
0: Bakarak Sayın İstek. Bize şu soruyu da sorabilirdiniz. Ya CHP'de bunlar oluyor ama Milliyetçi Hareket Partisi 37 il teşkilatının il başkanını görevden aldı. Orada ne oluyor?
2: Kimse
0: konuşmuyor. Bir de onu masaya koyalım demedi.
2: Orada felaket
0: bir 81 ilin yarısı gitmiş teşkilatından lav edilmiş. İl başkanları görevden alınmış. Teşkilatlar ayakta. Yarısı istifa ediyor abi, toplu
1: iktidar,
0: halde. Bu MHP ne oluyor demedi.
1: İktidar hedefi ya. Olmayan bir partinin evet. Neyini tartışacaksın?
0: İktidar olan MHP iktidar abi.
1: Ya hedefi yarın seçimler anlamında.
0: İkincisi.
1: Bak her partide bir takım olaylar olur. Bir takım evet. Deprem ama CHP'de olmaması
0: peki,
1: lazım.
0: Peki Devlet Bahçeli CHP'de neden mutsuz?
1: Türkiye Cumhuriyeti demek.
0: Devlet yani. Bahçeli niye mutsuz diye sormadı.
3: Fazla demokratik bir parti olduğu için.
0: Evet. Hani çok neden teşekkür mutsuz diye sormadı.
1: Evet çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Önümüzdeki hafta kızıltan. Şeyi konuşalım o zaman.
1: Neyi konuşalım?
3: Son bak, şeyde.
0: Şeyi, Paris sürecinde benim çok önemli söyleyecek şeyler var.
3: Tamam.
0: Haftaya konuşalım. Çok önemli ve derin söyleyeceğim.
1: Tamam. Aman şimdi son şeyi yapma. Yeter buraya kadar getirdin zaten korkuttun
3: bizi. Aman derin olmak.
1: Aman derin olmak.
3: Senin konuşmalarında da şeyler var. Foyalar var abi.
1: Ya, olacak ince ince de ama o kadar da böyle şey yapmayalım. Evet Ayhan Kızıltan, İsmail Hakkı Ulaşoğlu, Ahmet Akın, Recai Güneş. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Esen kalın. Evet.
0: İyi akşamlar.

Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Komşuda

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com, Mersin.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533

0: 0574 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Sun FM.
1: Reklam tanıtır.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı Civarı.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız.
7: Farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.